Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

kişilik hayatının yanımı ilgiz noktasına yamışıp çıkış üçün elbette emeli hareket kılış gerek. Ama muhimi özünün yönülüşü ve nişanını tepe biliş gerek. Navada nişanınız nainik bolsa, tihimi ilgizcay fakat hamxiyallı bop kalıdı. Körgülümü, tutkulumu bulmaydı. Eğer biz turmuşumuzu özgertimizde etkemiz, avval bir nişan bekitişimiz gerek. Fakat nişan bekitgendila, kişilik hayat sapırımız yönülüşge ilgi boludu, ilgirliyeliydi. Ahırkı noktağı yeterli.

Стив Джобс 1955 yılı 2 ayının 24 günü Amerika'nın San Francisco'da doğulgan. O küçük vaxtıda kepsiz, akıllıq, həm cimturalmaslıq kesli bardak bir yerde cimturalmaydı. 1961 yılı Стив Джобс'ın dadısının xizmət ihtiyacı bilen, ulanın ailesi, tağ mənzirisi güzel, silsi cilğısıdaki bazarğı köçüp geliyordu. Şunundan itibaren Стив Джобс dünyadaki en yeni pen texnika ve ilgar başqoruş bilimleri muhitinde yaşaydı. Şunun bilen, o mu silsi cilğısıdaki kişilerdek yenilik yaradıdığan, rekabetlişki cüret kılıdığan ve xatarga tevekkül kılıdığan cesaretini yitildirdi. Bir günü koşnısı Larry üyüge bir konu mikrofonunu götürüp kaytıp geliyordu. O mikrofonuğa bataryanı silip kanayını ulusalı avaz çıkarttı. Bu iş Jobs'ni özüge en tayin mapton kılıp aladı. O toxtumay Larry'den galeti suallarını soraydı. Larry bununla bizar bulup mikrofonunu onunla soğuk kılıp, özün berip tepsili tatkı kılıp aldıydı. Şunundan keyin Jobs her günü keşten öyde oturup elektronu münasifatlik bilimlerini öğünüşge başlaydı. Larry bu şakiçikinin akıllı hem tırışcan işgallikini körüp, onunla Huipu şirketinin bayquvçılar klubuğa qatnışış təklifini berdi. Jobs bu yerde tunca qitim kompüterini gördü. Jobs kompüterini körüpla onunla kızıqıp kalıdı. Şu günü keşte klub köpçilikke yenice üstel kompüterini körgazma kılıp körüstüdü. Hem de klub azalarıga şiltip yakışını eydüdü. Jobs kompüterini karab, ''Menin mi muşunda bir kompüterim boğan bolsa ne kadar yaxşı bolat dey ha?'' dap oylaydı. Bir qitimlik sauqtaşlar yığılışıda Jobs özüdün 5 yaş çoğun Voznik bilen tonuşup kalıdı. Voznik, mektep elektron kürcüğünün başqurğuçısı, talantlıq elektron layılı göçüsü idi. Jobs onun bilen bir körüşüpla kadinas dostladın bop kalıdı. Jobs, Voznik'nin tonuşturuşu bilen mektepnin elektron kürcüğü kırıdı. Şunundun başlap, o elektron mestanısıga ayılınıp kalıdı. Toluq otur mektepnin işkincilikida o dərisdin sırqı vaqtlardan paydalanıp, Harde kitap adlıdığan bir kompüter magazinine verip işleydi. Voznik, hizmetin sırtkı vaqtlarda gün boyu baş çökürüp yeni tipteki kompüterini layıla etdi. Jobs bolsa, qanda qılıp kompüter arqılıq pul tepiş üstüde tihimi köp oylanatdı. Ulanın bir ortak arzusu bay idi. O bolsa mu, özünün kompüteri buluş. Dəl muşu küşlük arzu, ulanı öz yaxşı, bazı ərzan kompüterini bazarıq siliş imkaniyetige ege kılıdı. Bu kompüter, mündaq jetkanda, pəqat yağa sandıqı kaçılanğan bir parça Tokyo'lu tahtısı. 8 kelik sağlığı uçısı ba, yuqır inahlıqtiki şəkillerini körsüp berelaydıgan kompüter idi. Gerçi adı bosu mu, ama kişini jalıp kıladdi. Klub azaları bəs-bəsdə bu kompüterini setov alıdı. 1976 yılı 4 ayının 1 günü Adam Aldaş Bayramı'da Jobs, Voznik qatarlıq kişiler birleşip bir kompüter şirketini qurudu. Jobs'ın aynı yılları almalıq bağda işlegeliğini hatırlaş üçün şirketke alma adab isim koyudu. Belgisi bir işlem çıslı valgan alma bulup, ula işlep çıkarğan tuncu kompüterga alma bir dap nam koyudu. Küşlük tevekkül kılış casareti bir kompüter katta erbabını, dünyadaki dereceden taşkırı bayını ucudu keltirdi.

Danışmanlar mondaq deydi. Başqalarga köngül bölgenlik, özüge köngül bölgenlikdir. Umuman yaxşı niyetli kişilerin hammasılar mışınaq qaraydı. Hayatlıqda, eğer kişiler muhabbetki tolgan fikir kılış usuluğu egi bola alasa, meyli qayardılı bolmasın, bəxtlik yaşayalaydı.

Hörmetli radio dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi Cungugu Nezer programımızdan anlatemez. Ben Abdülhalik Ahmet. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkça mezmullarına kulak salgaysalar. Asasi katlamının cengivar korgallık rolü müstehkemlenip, bəxtlik, güzel yezikenet berpa kılınmaqta. 43 yıl 1. Septi yıldız tartkan Zhang Liangang. Altının bahası düşkende altın bazırı nəx meydanı da tüven bahada altın seti olgılı bulamdı. Aqli iktidarlık texniki arqalıq bədən çeynek duruş mənzirisi barlıqı geldi. Nemi üçün avatan süküç eçilsila paşa Adem çakmaydı. Meyve toğralmalarına ait istimal körsetmesine düşünüp bekin. Bu nərsilerini Abdumbel içge ərgiz koymam. Tövende dekhtanlar bugünkü programımızdan təpsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. İlgiriki asasi katlam kuruluşu aciz, Çiçilangu kentten memleketlik ilgar asasi katlam partiya teşkilatı bulup bahalangıcı bulgan 10 yılda, Hınan ülkesi Lankau Nayası Yifin Bazırı Dejuan kenti partiya teşkilatı, partiya kuruluşu arkalık yetekleşti çan durup, Dejuan kentini kesip güllengen, idare kılış tertiplik, kenet ahalıları bay bolgan yezi kenetlerini güllendirişti ki, ülgülük kenet kılıp tedirici korup çıktı. Muhbir Dejuan kentini ziyaret kılganda, ortak bir iş kasıp hanısının serik şaptıl pişiklap işleş boyunca terbiyeleş kursu ülgürüp geldi. Bu ortak bir iş kasıp hanısını Dejuan kenti kooperatifi bu 2 yılda kurgan idi. Kenette serik şaptıl pişiklap işleş zavutu bar boldu. Kenet ahalıları terbiyelengenden kiyen işke aldıdılar işle pul tapalaydıgan buldu. Kenet ahalılarının beyişne oylusumu tekniksi bolmaslı kiyen meselesi el kılındı. 13 yıl ilgiri Lankau Nayası'nın namratlıktan kutulduruş ötkülüge ucum kılış cengi alkılık mezgilgi kadem koygan çağda, Dejuan kenti partiya yaçayksının mesulları yaşınıp kalgan, partiya yaçayksı aciz, Çiçilango idi. Kenet bu çağda yaşlarının eğir yükünü üstek ilişki ciddi ihtiyaclık idi. Şunun bilen bile, yeni kenet 2 komiteti korulganda, Ali Mektep'ni püttürüp sırtta ilgili tiklep, hele netice kazandıgan de yücen, kenet partiya yaçayksının şucilikı kısaylandı. O, partiya yaçayksının uyuşşallıkı, cengivarlıkını kanda kılıp kayıtı urgutuş meselesi gidoç geldi. Yeni benze işini ammının aldırgan, kıynalgan, gəm kılgan, hakkazıya bolgan meselelerden başlap tutuşunu karar kıldı. Kenet 2 komitetinin ortak tirişçallıkı da, 3 yıl içi de Dejuan kentindeki 620 ailenin işik aldıgıca asfalet yol tutaştırıldı. Partiya yaçayksı tömürünü kızdıkıdı sokup, kenet ahalılarını yeteklep kooperatif kurup, karhana koşulgan emkarlık kooperatifi koşulgan dehkan ailesi endizisi arkalık, nurgun bir iş kesiplerini terakki kıldırdı. Köpçilik kenetteki hoşallanarlık özgürleşlerine çoğunkuru es kıldı. Sırıtta işlevatkan nurgun yaşlar bəs-bəsli yurtta kaydıp igilek çikledi. Kenet kadırları terap-terap çepip, onlarla meblağ, teknik el kılıp berip, mahsulatlarının setiliş yollarını açtı. Kesipler tedirici terakki kıldı. Dejuan kentinin yıllık kişi bişi otturucu kerimi mu, 2014 yılındaki 4600 yenden, 2025 yılının ahiredeki 24600 yenge yetti. Turbu suyu barlık ahalılarga yetküzüldü. Kenet kıyapeti yeni tüskü kirdi. Kenette Bahit Dağlı'dan haber iliş merkezi, Mihri Şefkat aşkanısı kuruldu. Yaşangallar kütünüş mülazımetinden behriman buluplu kalmastın, belki yine bütün kenettikiler bu yerge kilip tamak yiyeleydiğen buldu. Köpçilikten yakşı durmuş keçiriş gayreti bargansıra açtı. Partiya teşkilatı kırgen yaşlar mı bargansıra köpeydi. Kesip runak taptı, el kalbi mücessemlendi. İlgiriki aciz Çiçilango digen kalpak çöğürüp taşlandı. 2021 yılı Dejuan kenti partiya çaykısı yine memleketlik ilgar asası katılan partiya teşkilatı digen şereplik namı erişti.

Hürmetlik radyo anlıqıçıla, Shandong ülkelik port grohinin yukarı derecelik mütexessisi, baş alim Zhang Liangang 43 yıldın boyan portta yıldız tartıp, kollektifka yetekçilik kılıp, işini nöldün başlap, öz aldığı yenilik yaratıp, türlük Jungu layiyalarını Çin'da portadan dünyayı yüzlendirip, akıl portunun Jungu yükseklikini özlüksiz namayan kıldı. Seherde Çingdao portida deniz şamılı maşinalarının gökürgen avazı bilen tan çıktı. Avtomatlaşkan Pırıstan'daki 108 kimi toktuş ornida, yeniden sepki kirgizilgen 119 numarlık avtomatlaşkan koş asmı kiranını delele sınık elip verilmaqta. Yeryüzden 60 neçe metr egizlikteki asmı kiranını elektrik kontrol kılış öyüde, Zhang Liangang ekranga tikilip teknik hadımlar bilen her bir parametrini qayt-qayt siliştirdi. Bu sınaqtaki məqsəd yeniden tədqiq qılınğan üskünə zapçaslarının iqtidarı bilen pütkül üskünənin yürüşüş ümumi tələbi ötürsüdəki maslışçılıqını görüb bəqiş. Buyruqnun çürülüşügə gəşib, kiran kimi modelin avtomatik skanırlap, yolunu toğru planlap, sandıqnı tutuş, çürüşünü bir dəmdilə tamamladı. Bunun bilen təngşəş təkşürüb ötküzüviliş onuşluq tamamlandı. Zhang Liangang mundaq dedi. Növette, umumi yürüyüşünün her kaysı körsetküşlerden karğanda, biz aldın layeligen ve aldın mülçerligen körsetküşlerge maskeledu. 2023 yılı dünyadaki aldınki 10 çoğun yük sandık portu içi de, devletimiz 7 oran negiligen bulsu mu? Ama bir mu avtomatlaşkan Pırıstan yok idi. Şu yılı Çingdao portu avtomatlaşkan Pırıstan kuruluşu türünü yolu koyuşuna karar kıldı. Şu çağdaki Çingdao portunun mavin baş injineri Zhang Liangang qat'ilik bilen iğir yük nezemmesige aldı. Zhang Liangang mundaq dedi. Aynı çağda bu işini ötküzüp alganda kollektifimizdeki barlıq kişiler avtomatlaşkan Pırıstanı körüp bakmagan. Hämme işte özümüz tutuş kılışımız kerek idi. Zhang Liangang chet elning texniki monopolluq aldıda kollektifini başlap işini nöldün başlap İlgiri keyin bolup 3000 qetimden artıq texnik almashtırış yığını açtı. Netçi men qetim sınaq qilish arqılıq, axırı avtomatlaşqan Pırıstanın yadroluq texnikisinde bösüş hasıl qıldı. Zhang Liangang mundaq dedi. Biz o çağda yük sandıqıga məxsus işiltidigan maşini kirgizgan idik. İçidiki tok bilen kontrol qilish sistemisi chet elden import qılınğan idi. Mesele hal qılınmasa, chet eldeki injener mutaxassislarni təklif qilishga toğri kelatdi. Bu iş mağa çoğunkur təsir kıldı. Şunun bilen avtomatlaşkan Pırıstan texnikisini özümüz igileşki bel bağladım. Köp yıllardan boyan Zhang Liangang kollektifini yetekləb, akıl portunun Jungu yükseklikini üzlüksiz namayan kılıp, ilgir keyin bolup dünya boyunca aldınkı qatar durudugan toluq avtomatlaşkan yük sandıq Pırıstani, devlet içindeki pütüllay devletimiz işlep çıxırılgan, toluq mustaqil avtomatlaşkan tuncu yük sandıq Pırıstanını korup çıxdı. Bunundan başka, Zhang Liangang yana kollektifini yetekleb, dünya boyunca aldın Katar'ı turduğun akli işlep çıkırışını başkuruş kontrolüklü sistemisi Katar'lık, on netçi türlük teknikini öz aldık tətkik kılıp, Jungu portlarının tüpünü özgertip derecesini östürüşünü evrişke ve örnek bilen təminledi. Zhang Liangang mundaq dedi. Yenili nait pəxirlendim. Bu pəxirlenişim dəl biz Jungu'luklarının ahırı özümüzden akıl parasitimiz, texnikimiz ve her kaysı cahatlardaki iktidarımız bilen avtomatlaşkan Pırıstanı kurup çıkkallıkımızdan buldu. Yenilik yaratış birli ademden uzun sefer emez. Belki kollektifden küç ulap yürüyüş müsabakısı. Portta bir ömür cephalık işleyen 66 yaşlık Zhang Liangang yine özüge yeni nişan bekitti. U bolsumu kollektifini yetekleb Pırıstanın işlep çıkırış sistemisi bilen ey aynı çoğunkur yuğuruş. Deniz tərəflik əqli məşğulat qatarlıq sahələrgi yürüş qəliş. Zhang Liangang mundaq dedi. Mən yaş partiya əzalarını yetəkləb, texmi yaxşı işləyişini ümit qılımən. Şununqa qat'i işini mən ki, ular öz xizmət ordunda texmi yaxşı nəticələrini yarata alaydı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Tövende muhbirimiz Gülür Üsret, meyve toğralmalarına ait istimal körsetmesini düşündürüp ötüdü.
1: Meyve toğralmaları yiyiş, yaşlarının bekrek alkışıya erişti. Sodgerler, meyvenin postunu soyup, toğrap, küçük kutuğu silip koydu. Yiyişka bek kolaylık, onun üstüye bağısımı umumizlik jükremez. Ama nurgun kişiler şunluğun salkaraydı ki, bazı karmakka çıraylıq köründüğün, kocu boylarda setilgan bu toğralgan meyvelerde tazlıq bihaterliki yuşurun xaupi mevcut buluşu mümkün. Meyve toğramlar içine kökürüp kalgan meyveler buluşu mümkün. Bazı sodgerler azraq yeri sesip kalgan meyveni satkılı olmaydı. Taşlı vatken de yani əpsunlarlıq boludu dəp qarab, meyvenin sesip ketken kısmını kesip etip, karmakı yaxşı köründüğün kısmını kaldırıp, meyve toğralması kılıdı. Bularını pərq etiş bəktəs. Sesiğen meyveler adatta iki xil əhvalda kör oldu. Bir xili üşük ya ki urulub soğuluşdan kelip çıqqan kısmen meyve toqulmalarının bozuluşu. Bu xildeki meyvelerinin bozulgan yerini kesip elib etip, devamlıq yeyişki boludu. Bırak baldırraq yevetiş kerek. Bulmasa, vaqt uzargan seri asalla bakteriya peyda boludu. Yani bir xili meyveni yaxşı saxlamaganda sesip kalıdı. Bu xil meyve karmakka az bir kısmıla buzulup kalganda körünsümü, əmliyette pütkül meyve allıqaçan bulgangan buluşu mümkün. Meyvenin süpüti özgergen oranını kesvetkendin ki, mu davamlı istimal kılış tavsiye kılınmaydı. Bir aparat bazardaki bazı sisketken meyve avrişkilerini jığıp mikroorganizm ve zemburuğunu tekşürüp analiz kıldı. Bu tekşürüş biz daim yaydıgan tüklük şaptol, alma, üzüm katarlıqlarını öz içi aldı. Neticeri baykılışça, meyvenin bir kısmı sesip kesse ya ki kökürüp kesse, pütkül meyvelerinin mikroorganizm bilen bulgunuş derecesi naiti jukarı buldigen. Meselen, çoğun üçey tayakçı bakteriyesi, altın renglik üzüm suman şarçı bakteriyesi, zemburuk katarlıqla. Fakat az bir kısmı sesip ketken meyvelerdi mu, mükemmel bulgan orundaki bakteriyelerinin sanı mu, okşaşla ölçemden eşip ketken bulup, bulgunuş derecesi jukarı. Biz adatta bunu közümüz bilen pärk etelmeyimiz. Gansu yezigilik taşüsü ilgiri sesip ketken olma tərkibideki penitselinni teximu təpsili tətqiq kılgan. Tətqiqatta tetsiri körüstülüşce, olmanın sesiş külümü kançı çoğun bolsa, bunun içindeki penitselinnin mıhtari şünçü yukarı bolgan. Hem de penitselin yana olmanın etrafıdaki tokulmalağı keniyip, sesigan oranga kançı yırak bolsa, penitselinnin mıhtari şünçü tövən bolgan. Arlıq kanç yıqın bolsa, mıhtari şünçü yukarı bolgan. Hem de onun mıhtari sesiğen oranının diametrinin eşşiğe əgişip eşip bargan. Sesipketke almışıra penitsilin bütün almığı tarqılıdı. Kesel payda kıldığan çoğuşçay tayakçı bakteriyası, kosak ağırış, işçi sürüş qatarlıq aşqazan üçay yalluğu alametlerini keltirip çıkırdı. Altın renglik üzüm sıman şarçı bakteriyası, muvaffaq şaraitda üçey toksinini peyda qılıp, adem bedindeki üçey yollarını buzgonçılıqqa uçurtup, kusuş, işçi sürüş qatarlıq alametlerini keltürüp çıkırdı. Zemburuqnuğumu belgilik zəhərləş iqtidarı ba. Adamın nervisi ve işki acıratmaları kalay mıqallışış, immunit tormozunuş, rak payda qılış, ciger, börek zəxmilniş, köpüyü iqtidari tosalğıq uçuraş qatarlıqlarını keltürüp çıkırışı mümkün. Zemburuq toksininin ziyini mu naiti çoğun. Penisilin sesip kalgan meyvelerini istimal kılgıcılarda ciddi ve sozulma karakterlik yemeklikten zaharlanışını keltürüp çıkırdı. Könlü elişiş, korsak ağırış, içi sürüş, katarlıq alametle körülüşü, hem de rak payda

Bu yaz pəslində temperatura 30 selsiya gradustan yuqarı bolishi mumkin. 4 selsiya gradustan 60 selsiya gradusqacha bo'lgan aralıq yemeklikning xatarlik temperatura rayoni bo'lib, bu temperaturda har xil bakteriyalarning ko'payish sur'ati nihoyat tez bo'ldi. 2017

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Bu nərsələrini abdombel içige ergiz koyman. Muhbirimiz Polat Amanuri bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Sizdəmi abdombeldeki yan telefon simini tok kaçılğıştın, əzəldin tartı ötməydiğən adıtınız var mı? Yokur temperaturda yan telefon simini maşinedeki tok mənbəsige uzun müddət sancıp koysa, ot getişini keltürüp çıxırdı. Bixatarlıkı kapalat kılış için muntizim zavutta işlep çıkarılgan markalık zaretler simini tallaş gerek. Hava ısık günlerde maşinaya tövendeki buyumlarını koyuş gibi olmaydı. Birinci, çakmak. Asasık terkibi suyuk aletteki butan bulup asan ot alıdı, asan partılaydı. Sırtının temperatürsi 30 Celsius gradüsten yukarı çağda, aptapka tok tutup koyulsa, abdumobil içinin temperatürsi 60 Celsius gradüsten 70 Celsius gradüs kıçı yetip, çakmak asanla partılap getirdi. İkinci, ettir. Ettirinin spirt miktarı 40%'ten 80% kıçı bulup, yem boşlukta, ısıklıkta köpkendin kiyin, sırtkı tarap getelmey, asanla partılaş yüz berdi. Kün nuri bivasitə düşkən əhvalda ətir botulkisi lop əynəkkə oxşaş fokuslaş ünümü hasıl qılıdı. Əgər nur asan ot aldığan buyumlarğa mərkəzləşsə, ot apitini kəltürüb çıxırdı. Yaşanğanlar gözəyniki. Bu xil gözəynək köptürmə lenzığı təvə bulub, nurni asanla bir yer yığdı. Əgər uzaq vaqt nur yığılsa, fokus nöqtə temperaturusu ziyadə yuqur bulub, Abdomobil içindeki nərslərini köydürüb, abdomobillarının özlügidin ot ilişini kəltürüb çıxırdı. 4. Botulkılıq pürkümlər. Çaş ilimi, sakal alıdığan köpük, aşaret öltürüş doğrusu, hava saplaştırğış qatarlıqlarının botulka işki besimi naiti çoğun boludu. Onun üstüge işçiyi kaçılangan buyumlarının əmisi asan ot alıdığan bulup, əgər aptap qaqlansa, asanla partılap getirdi. 5. Mineral su botulkisi. Mineral su botulkisinin girbekleri asanlı nurunu yığıp, abdomobil içindeki nerslerge ot tutaştırıdı. 6. Gazlıq içimlik. Abdomobil içinin temperatürsi naiti yukarı bolganda, karbonluq içimlik tərkibi de zor miktardaki karbon 4 oksit köpüydü. İğir bolganda partılaşını keltürüp çıkardı. 7. Batariya tok kaçılğıç. Bu türdeki buyumlarını yukur temperaturda işletkili bolmaydı. Bolmasa asanlı köpüp, partlaş xavipi körüldü. Umumən, yol yürüş bir xatalikigi kapalatı kılış için, abdomobil içindeki yan telefon simini vaxtıda tok kaçılğıştın tartı bitiş. Hava ısık günlerde abdomobilga asan ot alıdığan, asan partlaydığan buyumlarını kuyuştın, saklın iş gerek.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cungoğu Nezer programımız bu şerde ahırlaştı. Programımızın diktori Abduhalık Ahmet, Mesul Muharriri Polat Amannuri Enver Erkin, Nazaretçisi Arapat Hüseyin Can. Önde diktanlar, stansımızın başka programları da bulsun.

Үгінішні білген адам әң бәқтлік. Үгініш yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış damıda alğı ilgirli vatkan radyoanı buçula. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü Үгініш programımızda anlış olanı karşalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü Үгініш programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi otturu yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan tayanç ihtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlara yetib keldik. Programımızı avvalqadak yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxti. Bugün programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orunlaşdırılgandı. Bula qızıqsanlar, deyiqtanlar, davamlıq bizdə bolsun.

O bugün işten hirip geldiğinde ayalının tamak etmeyenlikini körüp bir yaram buldu. Onun nezirde aşkandan taraydığın mezlik hit, aslında ayalının mihri idi. O bugün şu pırağını hidliye mığaşka, öymü onunla Allah'ı da soğuk bilindi. Ondakta bu iş ulanın münasiyetliği təsir yetküzem. Bola kızıqsanla, dekdanla bugünkü radio jorunu programımızda oranlaştırılgan Turgun Mecit'nin tarım jorunu da ilan kılıngan, deyişki bomaydıgan çöş namlıq hikayesi de bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programımızı bugün yine oxşaşla yeniçe məzmunları bilan huzurunuzğa yetib geldik. Programımızı avvalqıdak yaqtırıb anlaydığanlıqınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül Toxtayım.

Ayalım bilen toy kığılı 20 netçi yıl boptu. Muşu ceryanda işki balımızın arka arkadan daşı yolga saldık. Ayalım ilgiri doktorhanda sestra idi. Kiyin putudun mesle çıkıp, hizmet edin istiba bedi. Şunundan tatip aile ayalı bulup ödü vatudu. Ben bulsam her gün hizmet bilen aldıraş. Muaşım yukarı boğuşka işki balını okutuş, ayalının her kıl çıkımları diyendek hıracetlerini herhalde cahide kantap gedi vatattık. Turmuşumuz normal boğuşka ayalımın hizmet kalışkımız olumudu. O hazır öyde oldurup künüp kaldı. Özümü işleydiymeydi. Ahli iktidarlıq telefon payda boğandan kiyin turmuşumuzda cik özgürüşle yüzbədi. Dəsləbdi kökü onun dinkin ündidar hazır doyin kayşu. Bulup mu doyin çıqqan dinkin çünkü çikəmmil adam telefondan baş götürməydi ğan boldi. Qarağa, mau dostum sən yağı sayad ki beribdi. Deydi o, mən işten gelip uf dəb boğuca telefonunu aldımğa götürüp əkilib. Hää, dəb qoyatım artıcı sözləb oldurmay. Mau məhsulat qeyrişinin aldın aldıken. Hää, qarağ, mau məhsulat boyu üstürdüken. Siz paka əməz qo? Əmdi deyimine, cahan muşundakıl tərəqi qısa rastılı ölmək yaşıqıl bulamdı nime? Tamak ettiniz mu? Xan qız muallim, ayalla aile iş gerek dəbdi. Kişilik turmuşçı ən cəpata atadığını biz ayalla kəmiz. Hä, bundaqdan. Ay qız muallim, ayalla ərləg beqinib yaşaşdın qutluş gerek deydi. Sizçi toğru mu? Onun eri yox mükən? Bilmedim, lekin onun gibi orunluq. Sizçi, mağa beqinmay özünüz yalğızlı yaşamaqçı bolu atamsız? Vay vay, nemi davatsız? O gəptin ondaq məna çıxmaydı o? Ərləgi beqinmaslıq deyən gəp, ayalla yalğız yaşaş gerek deyəlik qo. Şundaq mı ya? Raz, sizden deyiniz toğru oxşaydı ucu mu? Əmsa, deyqat qılan. Tamak. O yana başqa gəplərini başlap getdi. Amalsız aşxana kirib tamakı tutuş qılatdım. Bəzdə turup oylap qalı mən. Mən rastıl yumşaq baş ərgi oxşamdı mən. İşki balam göz aldımğı kəsə, hər qanda qılıp ailemizden muqumluğunu saqlaşqı bəl bağlay mən. Küllə, hər aldı bir xıldı ötüb gedib atatdı. Bugün işten herib kəginimde ayalımın tamak etmegenliğini görüb bir yaram buldum. Aşkandın taraydığan məzlikin əsildi ayalının mihri idi. Muş pıraqını hedli yamıqaşqa öy mağa soğuk belindi. Bununlıq bilələ ayalımını yamanğı çıxır vətkinim yox. O goya xuş pıraq çeçib durğan ətir gülgü oxşaydı. Xuş pıraqdın hozır alımən deydikən mən tikənlədin həzər eyleşim, ehtiyat qılışım gerek. Bizning mu bir-birimizga qiynishmaydigan ajoyib shirin chaqlarimiz bo'lgan. U vaqtlarda yosh edik, bangvash edik. Qaydan qiyosiyatimiz urg'ib turardi. Endi yosh cho'yib, o'zimizni besib oladigan davrga qadam qo'ydik. Balkim rostli biroz uftaydigan mazgil bo'lgandi. Qadamni osta, avaylab bosdigan kunlar keldi. Daraxt shoxlarini silkisa, chechak va yopirmoqlar to'kildi. Biz ochiqqa yo'l qo'ysak, uy vayron bo'ladi. Jiraqdiki egiz binanın derisidan tushgan chiroq nuri shaharni yoritib, kecha manzarasi odamga huzur bag'ishlaydi. Lekin yanada uyga qaytish kerak. Ishini ichib kirganimda u safa yotgan ekan. Yaqin berib qarasam, telefonni tutqunicha maktab qapti. Uning bu holati bekli omoq ko'rindi. Ko'z atrofida inchki qo'riqlar paydo bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u yanini poraklab turgan attirgulga o'xshaydi. Doyinda birining qandoq yashash to'g'risida gap sitayotgan ko'rinishi to'xtamay qaytilib atadi. Ayolimning qo'ldan telefonni avaylab ilib, doyinni to'xtatib qo'ydim. Shu chaqda ayolim cho'chib ko'zini ichib, atrofiga alang-salang qarab etib, meni ko'rib pisingida kulib qo'ydi. Taza bir tush ko'ribsiz-da? Narigini telefondik ovoz qulog'imga kirib turardi, tuyuqsiz to'xtab qoldi. Shunga o'rixlayman deb tamoq yemay kesal o'qqaman yana. Azraq bolsun bir nəsi yiyin. Mən qolumdaki qaçılıq tamaqını onunla uzatdım. Özünüzü yap çıxsanız boladı. Yana. O közlerimge tikilip qarvatken denkin bir dili yavaşlap qolumdaki tamaqını aldı. Onun bu halati xudaray iş balığı oxşaydı. Turmuş degen şu. Adamın mecazi bəzdi qolcar müşke, bəzdi mulayim qozcaqı oxşaydı.
Meningcha har ikkilasi yaqinliq. Gap uni qanday qabul qilishimizda. Uning rastali qosig'i ashqan edi. Tamoqni birdanlik yeb bo'ldi. Telefon shira üstü turatdi. O telefonga qarab birdan turib ketgandan keyin cho'nqur uxtatib men tarafga surildi. Choy ichamsiz, dedim uning mo'risini yengil silg'ash. Choy qaynatmagan. Emsa men qaynatay. Bo'ldi, men o'zim qaynatay. U o'rindan turib oshxonaga kirib, choyga suv qo'ygandan keyin qaytib kelib menga yondishib o'tirdi. Xayolimda u yana telefondagi ishlar to'g'riliq so'zlab, kayfiyatimni buzib qo'ymasa bo'ladi deganlarni o'ylab o'tdim. Yilmi yaxshi, u telefonni qayta quloq olmadi. Chaynakning gijildigan ovozini anglab, oyinning furqini his qilgandek bo'ldim. Uy ichidagi kayfiyatim haralda yaxshi edi. U o'rnidan turib, choy damlab keldi. Mehmonxona choyning xushbo'y hidi bilan to'lgan edi. Bir-birimizga qarashib o'tirib, choy ichishdik. Çay şunçilik təmlik dedi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnu programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlı romanı da bolsun. Romanın yeni bir kahramanı bolgan İngiliz, İngilizlarga xas bəxtki erişip, Gertsog unvanıga ve yer makanga ige bolganda, Anna'nın onun bilen bile o ige bolgan aşı yerlerini ayınıp kelgüs geldi. Lekin yeni bir dilla bu hiyalıdın öz için numus kılıp kaldı. Demisim o numus kılış gerek de. Bunun numus kılıdak neymisi ba? Men neymi dep numus kılıdak men? Anna açık gelip hem heyran bulup özüdün özü sorap koydu. Kolu da piçkıçın tutukluk. Sapanın yülen çükügi yölünüp olturup kitabını bir yenigi taşlap koydu. Hiyal kaptırı Moskova'da ötken külle üstüde toxtumay ayılınışkı başladı. O yerde ötken külle şunçilik güzel, şunçilik mänilik idi. O katnaşkan tansa, Veroniski ve onun yisiyatkı bay, özüge telmürüp turgan çırayı. Onun bilen ötken barlık minotları bir-birlep köz aldığı kelişki başıldı. Çırayı da numuslanışının əsrimi yok idi. Lekin əsləb ahırgı kelgende numuslanıp mı kaldı? Ve bu halet küçüyüşki başıldı. Her ketim Vronski yadığı yetkende kandaktur bir işki avaz illik, nemi digen illik, Xuddi otning o'zi deyotgandek bilinib ketatdi. Anna sapada o'ltirgan qiyofasini o'zgartdi. Uning nima yomon yeri bor? Uning nima bo'pti? Uning udul qarashdan qo'rqadigan narim bor? Nima bo'pti? Mening u yosh ofitser bilan Adetteki dostluktan eşip ketken, ya ki eşip ketiş ihtimalı boğan münasivetin bağ mıydı? O, özgü özü işçi de sözləplik etdi. Sözləp bulup, kimlənudur mənsitmigendek soğuk külüp koydu. Arkadın kitabını yeni koluğa aldı. Lekin okuşkı rahi bağ mıydı? Kağaz kesidigan piçki bilen, Derizidiki nepiz kırığını kırıp koydu. Andın piçakının parkırak, muzdek yüzünü mənzigi yekip olturup, nədündür payda bolgan ғaliti bir xuşallı küçömgendek bulup, avazını koyu etip, külü etişki tas kaldı. Nervilleri xuddi çın tartılgan muzikinin tarlılırdek tartışıp duratdı. Közleri bağansır yoğunap keti vatatdı. Kolları bilen putlarının barmakları nemiş kudur kıçışıp toxtumaydı. Kani sıkılgan dek bolup, dem alalmay kıyılı vatattı. Çırağının dırıldep durgan guva yorukuda hemmin erse közlerge adettin taşkırı roşen körünüp keti vatattı. Bunundun o tolumu heyran kıyılı vatattı. Hemmin erse gumallık bilin etti. Hatta poiz aldığı menev atamdu, kainigi menev atamdu, ya ki kımır kılmay cahidi turamdu bilmeytti. Yenide olturgine annyuşka mu, ya ki başka biri mu, şunu mu ayrıval almaytti. Av sapanın kol koyduğun cahidi artıp koyulgine nemin erse? Hurum peltu mu, ya ki yavay hayvan mu? Bu yerde olturguni men mu yoki boshqa biri mu? Roydiki bu chalg'ishlardan u qo'rqib qelyotdi. U xil holatda bir xil tortish kuchi bor edi. Uning bo'ysunish yoki uning asoratidan qutulib chiqish butunlay o'zining irodasiga bog'liq edi. U o'rnidan turib o'zini sag'itmoqchi bo'lib Putuğu oruvalgan yun ediyalını elivetti. Mürüsügi

Yepinçaklı valgan yepinçini selip etti. Azırak sägigendek bolgandan kiyin, tügmülleri çüşüp kalgan uzun pelto kiyip algan bovayının oçakka otkalaydıgan adam ikenligini birinci ketim yes kıldı. O adam vagonga kirip termometrga karap koydu. Onun kaynıdın guyuldap soğuk şamal mı bille kirgen idi. Lekin arkadılla yani hem nerse annağa guva görünüşkü başıldı. Boyi bek mi igiz o yezilik bovay, ədəb tamdiki bir nəsini gacavatkan dek. Elikı mamayının putları uzrap vagonga bir kelgen dek. Yoğan putları yorukluğunu tosu valgaçka, vagonun işçi karanğılışıp ketken dek. Arkadılla xuddi bir adam parı parı bolup ketavatkan dek. Korkunuşluk bir çiğkırgan avaz anlangan dek. Onun kaynıdın közlerini kamaştırıp, küşlük bir ot peyda bolgan dek. Ahırda bunun hemmisini gayet zor bir tam peyda bolup, tosu valgan dek körünüşle, birinin kaynıdın biri onun közlerigi körünüp keti vatatdi. Bir çağda anna, özünü kandaktır bir yergi çöküp keti vatkan dek es kılıp kaldı. Lekin bu nersile onun korkunuşluk emez. Eksice kızıkarlık tuyulattı. Özünü peltosuğu Mekkem oruvalgan, üstü beşini kar baskan bir adam kilip, onun kulukuğa birini mileni dedi. Anna ornadın turup, sel sägekleşkendek boldi ve poyuzunun voguzalgı kırgerlikini bildi. Onunki gep kılgan adam poiz hizmetçisiydi. Anna Annuşkağa yepinçisi bilen yun yağlıkını elip berişki buyurup, o nerslegi obdan uğurlup algan dinkin vagonun işkigi karapmandı. Nägi bar siz? Sordi Annuşka. Birdem sapavağı çıkay. Bu yer bek isip ketti. O vagonun işkini etişiğa şivirgan onunğı etilip kelip onun bilen işik talaştı. Bu annağa bekme köngüllük tuyuldu. O ahır işkini etişip sırtkı çıktı. Şivirgan huddu onu saklap durgan dek o çıkışı bilen ten huşal vijildap onu kötürüp elip kaçmakçı boluvatkan dek onunğı karap yani etildi. Anna işik tutkucunu Mekkem tutuvelip, peltosunun şivirgan içip etken olduğunu yapı valgan dinkiyen peski çüştü. Şivirgan işik aldı da küştük bolğunu bilen, supığı çüşken dinkiyen poizdi tosulup gelip, acizlap kalgan idi. Anna kar arlaş soğuk hava bilen köksünü toldurup nefes aldı. Vagon yenide turup, Vogzal süpsi ve çırağla yorup durgan vogzalga karap durdu.

Bunlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Bu onun Anna'da odetten taşkırı yakşı təsir kaldırganlıkıga işengellikedin emez. Eksiye onları yıkıp kalgandek kılganlıkıdın özünü bəxtlik çağlap, maxtınıp ulturganlıkıdın idi. O bu işin akıbetinin kandak boludganlıkını bilmeydi. Hatta oylap mı bakmagan idi. Özünü müşküngüce çeçilip, ısırap bulup kelivatkan zehnini bir yege yığıvatkan dek. Şu tüpeyli royu urgup yüksek bir məqsətnin keynigi kırıvatkan dek oylaydı. Ve şunun üçün özünü bəxtlik çağlaydı. Onun hazır bilidigini birli iş. Yani onunğa siz nədi bolsanız mən şu yerde bolumən degen birli iğiz sözü idi. Şunundan keyin o hayatının bütün bəxtini, hayatının birden bir mənisini onu körüp, onun avazını anlap turuş dep bilidigallı boldi. Bolugov vokzalda su içkili poyzdin düşüp annanı körgende, birinci iğiz sözü de özünün aşı hiyalini ihtiyarsız halda annağı bildirdi. O anna emdi minin könlümünü düşendi. Şu turkuda şu sözümünü oylap meni vatıdı dep şünçilik huşal boldi. Vagonga kaytıp kirgenden keyin anna bilen körüşken çağdaki her hıl körünüşlerini. Onun degen her bir sözünü toxtamay eslep, ihtimalı bolgan kelgüsi hayatının mənzirlerini kallısı da toxtamay sızıp, bağan sıri hayacanlıp ketti. Hayacandın yürük sokuştun toxtap kalaylı depkeli vatatdi. O Peterburg'ı yitip berip, vagondan çıkanda keçini uykusuz ötküzgen bolsa mı, özünü huddi muzdek sudu yünüp çıkan dek tetik is kıldı. Annanın çıkışını kütüp, özü çüşken vagonunun yenide toxtap durdi. Onu yeni bir körü olay. Dedi o, işçi de ihtiyarsız külüp koyup. Onun yol meniş kıyafetlerini, cemalini körey. İhtimal, mağı bire iğiz gep kıp gelişimi. Keynigi kayırılıp, pısını da bir külüp koyuşumu mümkün. Lekin o annanı kömey turup, onun iğrini köydü. O güzel başlıkı onu kişilerin arsıdın hürmet bilen başlap kelip atattı. Oy, onun iğri o. Vronski şundula iğrinin annağı mengü bağlangan adam işkellikini enik düşendi. Burun annanın iğri barlıkını biletti. Ama onun bu dünyada mevcut işkelligige asasen işenmeydi. Hazır onu, onun beşini, mürürlerini, kar iştan kiygen putlarını köygende. Bolup mu, anna özünün hotunu işkelligini başkalağı körsetgendek, annanın bilikige kolunu hatırcam ötküzgen çağda toluk işendi. O Karinin'nin sakal burtlarını, Peter Burgluklağı hasalda pakız kırdırgan çırayını. Tekebbür ve temenna arlışıp ketken kıyapetini. Yumulak şilepsi ve olduğu sel enişip durduğan gevdisini kögende, ondan onun mevcutlukını iz kıldı. Hem özü de çankap ketken adam bulak beşiği berip, it, koy, ya ki çoşkının suğu beşini tıkıp, sunu bulgavatkan halatını körüp, yirgengendek bir hıl royi haletini sezdi. Karenin yolmanganda putini sel söyrep, hem sağırsını çay kapman attı. Onun bu hıl körünüşümü Vronskini helili seskendirdi. O özice, annağı muhabbet koyuşka pekat melle haklık dep oylaydı. Anna özünün adetki kıyapıtı da bulup, bütün Türk'i Vronski'nin könlünü canlandırmakta. Vücudunu bəxt çömdürmekte. Royunu urğutmakta idi. O ikinci dərcilik vagondan yugürüp gelgen nemiz çakarga nersillerini elip keteyi verişini buyurup, özü Anna'nın yeniği mağdı. O ərxotun işkisinin dəslepki körüşünü ködi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: oğlunu hazırkı halatıdın mı yaxşı bir xil halette köz aldığı keltürətdi. Amma riyallıq, yanıl riyallıq. Onu muşu halatıda oylamay amal yok idi. Onun hazırkı turqımı umaq idi. Aç seriq büdür çaşları, köp kök gözleri, uzun paypaq içidiki uzun toluq putları şunçilik çıraylıq görünetti. Anna yenide turgan oğlını erkiletken başlarını sılığan çağda özü de bir xil cismani rahat sezetti. Onun təlmürüp turgan mulayim, mihriban közlerini köygende, saddı suallarını anlığanda royi aramlıqı erişkendek bolatti. Anna Dolly'nin balıları evetken soğatlanı oğluğu ilip beri bitip, Moskva'da Tanya deydiğen bir kızının varlıkını, özülü yakşı okup kalmay, başka balılağımı ders ögütü dağılıkını sözlep bədi. Mən onun yetmem diken mi? Dedi Seryoja. Sen benim nəzirimde dünya bu içi en yakşı bala. Mən bunu bilme. Dedi Seryoja külüp durup. Anna oldudaki kahveni içip bolar bolmayla hizmetkar kırıp, Graf Lidiya Ivanova'nın kelgeldikini haber kıldı. Lidiya Ivanova igiz hem semiz, çırayı seriq, oyçan közleri çıraylıq ayalıydı. Anna onu yaxşı görətdi. Lekin o bugün onun bedenindeki her xil kemçiliklerini xuddi birinci qetim körüvatqandek boldi. Xoş azizim, Zeytun şeyhi ilip keldiniz mi? Dep sorudu Lidiya öyge kirgendin ki. He, ikisi yarışıp kaldı. İşla biz oylugandek unçuvala iğremezken. Umumen, minin yengem qatti kararlıq ayal. Graf Lidiya hanım, gerçi hem nimigi kızıqıdıgan ayal bolsu mu, lekin bazı diyene özü kızıqıdıgan nerslerge kulaq salmaydıgan adıdı bayidi. Şuna annanın sözünü bölüp itip, özünün gepini kılıp getti. Şu emes mu, dünyada kayğılık işla bilen rezillikle tolup yetip du. Bugün şunçilik cepa tarttım ki, nimisini dey? Nimiş boldi? Dedi Anna külküsünü zor besip. Hakikat üçün küreş kılmen de bir kağılı avar olup hiç halım kalmadı. Bazı şunçilik boşup gitmen. Hemşerle uyuşmasının işleri nait yakşı yürüşüp gitip atattı. Lekin onundaki bazı efendiler bilen bir işinin vücutu çıkırış. Tolumu kıyınken. Dedi Graf Lidiya hanım amalsız kalgandek mesxirlik ahanda. Özleri bir ideyanı otturgu koyuşup, akıdın onu bırmılaydı. Kiyin o toğırlık, numussuzluk bilen gulu gulu kılışıdı. Ulanın içi de sizden eriniz, yani 2-3 adamla o işin ehmiyetini toluk bilişidu. Kağalla bolsa iş buzarla. Tünü gün Pravdin'den bir parça xat tapşırıp aldım. Pravdin çeteldi yaşaydıgan Panslavyan idi. Graf Lidiya hanım onun xetinin mezmonunu sözləp bədi. Andın yana Çerkavlanı birleştiriş hərkitigi karıştırıp atkan suikast və başqa köngülsüz işla toğırlıq mı sözləp getdi. Biraz dinkin bir cəmiyyətinin məclisige və Slavyalla komitetinin paliyetigi qatnışıdıqallıqını eytib, aldıraş çıxıp getdi. Onun şu kılıqları burun mu bayidi, əcəb bilməbdi mən desə? Dedi Anna, işçi de özüge. Bugün bir işki açıq kep turgan mı ya? Külkilik yeri məxsidi himmet şapkat göstüş. Özü Hristiyan, amma köy geldi nemigi açıq gelip, hem mi yedi özüge düşmən köpəy tip yurdu. Yani teki ulanı Hristiyan bilen yimmet şefkat işlerinin düşmeni deb bildiğini kızık. Graf Lidiya xanım ketkendin kiyen Anna'nın yeni bir dostu geldi. O, məlum bir əməldarının xotini. O mu Anna'a şəhərdiki xılmıxıl yenilıqlarını sözləb bədi. Saat 3 bolğanda keşlik tamakı gelişki vədi berib qoyub, o mu çıxıb getdi. Karenin tekçi ministerlik deydi. Anna yalğız qalğaçqa, keşlik tamak vaxtı gıçə oğlunun tamakını beriş, nərs kereklerini yığıştırış, üstelde yığılıp kalgan xətçəklərini oqib iliş, ayrımlarına cevap yeziş digendek işlanı kılmaq çıb oldu. Yoldi kəlgüçə özü de peyda bolğan səbəbsiz numusluniş və haya calınış tuyğuları əmdə hazır pütülləy besilğan idi. Turmuşnun özü ügünüp kalgan kelipeği kiriş bilen tən, özünü yana xatır cem, könlü bütün sezişki başladı. O, özünün tünügünki halıtını əsləb heyran boldi. Tünügün zad neymiş oldu? Eşni mi boğun yok? Vronuski bəzi əhmiqanı gəplərini kıldı şu. Amma gepe şu yerdili kaldı. Onunğa tegişlik cevabımını bədim. Bu işlani erimgi sözləb yürüşünün hacdi yok, həm digili mi bombaydı? Desem, kiçik işini çoğun aydı vedudu. Bir çağda Peter Borg'da erige, onun kol asıdaki bir yigitnin özgü muhabbetini izhar kılışqa tas kalgallıqını dəb bərgende, eri cevap berib, bundaq işlağa, Aqsüngekle cemiyetinin paliyetleri işide yürgen her kandak ayal uçurap durdu. Men sana toluk işini men. Kels kelmez kumalla bilen seni hem özümünü çöktürmeymen digerliki esige gelip. Demek, onun undak işlerini sözləb olturuşunun hacdi yok iken. Tanrı şükür, eğit kuçuluk işimi boğunu yok. Dedi o işçide özüge özü.
1: İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgeknin bağırlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutlanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı eğrisse, bilim iliş pürsetleri igib olsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Karenin ministerlikten saat 4'te kaytıp gelip, adeti boyunca onların aldığı kırıp çıkışka vakit çıkaralmay, kütüphanısıgı kırıp, özünü saklap oltırgallarını kubul kıldı. Andın katıp ilip kırgen bir netçi hüccetke kol koydu. Tamak vaxtıda bir netçi mehman geldi. Kareninlanın uyuda, emişe 2-3 adem tamakta bile bulattı.

Bir yürüyüş öyle miras kalan bolsa, akı ini atı sınırlarla kandak bölünüdü. Vandaşan'nın şahmat humar dostu Ju Bovay vapat bulup uzun ötmeyle, yeni bir şahmat humar dostu Niu Bovay mu kesel sebepedin vapat boldi. Bunundan Vandaşan naiti kaygurdi. Oğlu Wang Shaochang küçep teseli berdi. Niu Bovay'dan bir yürüyüş öyle miras kalan bulup akı sınır, üç eylenden miras doğrusudaki talaş tartışı bir sıkmay, hoşullarını mu bir aram kılvetti. Aslında Niu Bovay çoğun oğlu Niu Yong bilen bildi durattı. Öy Niu Bovay'nın namıdı idi. Kendi oğlu Niu Wei öylük uçaklık bulgandın keyin bölek bulup durup, öyünün kodunu bilen toy kılgandın keyin tapkan pulga algan idi. Kızı Niu Min burulla yattık bulgan, kıynatısı kıynanısı bilen bildi durattı. Niu Min bilen Niu Wei öy atamının namıdı. Kanundaki belgilimeler boyunca üçümüz tan bölüşümüz kerek tapkarıdı. Bırak Niu Yong uvalçılık his kılıp, öy gerçi atamın namını bolsun mu bırak ata anamın halıdın şunca yıl haber aldım. Onun üstüye izcil beli durdum. Öyini bana bir işi kerek dep karıdı. Ondakta Niu Bovay erhotundan kalgan üç öy perzentke kandak taksimlenişi kerek. Miras bölüş meselesi bu dilo misalıdaki aşkışlık mesele. Birinci, okşa şirettiki varıslar varıslık kıladığan miras ölüşü adette bara ver boludu. Şunun bilen bile, kanunda varislik kılınğıcını asaslık kütüş mecburiyetini ada kılgan ya ki varislik kılınğıcı bilen bile turmuş keçirgen varislarga miras bölgende köprek bölünsü boluduğu dep belgilengen. Bu dilo misalıda Niu Yong izcil atanısı bilen bile turmuş keçirip, ularının halıdın köp yıl haber algan. Miras bölgende özüge köprek bölüşünü talep kılışkı hukukluk. İkinci, konkretlaştırıp etkanda Niu Bovay erhotunun mirası öyünü bölüş meselesine karapakaylı. Niu Bovay'nın öyüde Niu Yong izcil atanısı bilen bile durgan. Mirasını bölgende beraber bölüş asası da işlep çıkırış ve turmuş ihtiyacıga paydalık buluşu. Mirasının önümüge ziyan yetmeyen buluşu gerek. Öy bölüş əpsiz bolgan miras bulup, bahağı sunduruş, layıkı da toluqlumu beriş ya ki ortak iqdarlık kılıç qatarlık usullar bilen bir taraf kılınısı boludu. Şunun bilen bile Ali Xalıq Sot Mekkemisinin Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin varıslık kanununu izcillaştırış, icra kılışkı dair bir kan

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qetim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tan ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikiyim.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Süyümlük dostlar, programımız qaytıp geldik. Emdeki kıymetlik dämlerimizde biz bəxt haqqıda toxtılıp ötmekçi. Muşu bəxt haqqıda gəp boğanda mundaq bir hikaye yadımızga keludu. Bir kişinin ameti oğundan kelip, naayt çoğun hem çıraylıq bir mervayeti bulabdı. Bu mervayetinin yüzü de küçükken bir dağ varken. Bunun onun könlü yerini bulup, eğer muşu mervayetinin yüzüdeki bu dağını kırıp çıkırıp etsem, o dünya boyunca en çıraylıq, en kımmetlik nersiye oylanamı deyip oylap, mervayetinin yüzüdeki dağını kırıptı. Ama bu dağ çıkmadı. Şunu bilen onun açığı gelip, dağını yoktuş için mervayetini kırıyıp veripti. Dağ ahırı yokaptı. Bırak mervayetimi kırılıyıp verip, hiç nimiz kanmay, gereksiz bir nersiye ayınıp kaptı. Hayat əslidirli güzel. Turmuş aman bəxtiyarlıq cilvesi çömgen buludu. Ama bazılardaki kanaatsizlik hemişe ulanı bəxtin məhrum kaldırdı. Bəxtini baykaş, bəxtini qədirləş, onundan kanıcı bəhrman buluş, yanıla her bir kişinin kalıp güzellikige, turmuşni kanaatçallık, tırışçallık bilen kızgın, söyüş, söymeslikige bağlıq boğan buludu. Elbette hemimiz bəxtki intilimiz, hemimiz bəxtlik buluşunu oylaymız. Bırak oylap bakılgan bolsak, bəxtini biz yıraqdan izlemezlikimiz gerek. O pekat bizden yes kılışımızda muhtaç. Her bir anlıqçılarımızga bəxtin yar buluşun için kalbimizden ümit kılımız, kene güzel nakşılarımız devam etsiler üçün.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 11. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Gülbekrem Muhtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Ben Bəxtiyar Turdey. Bu kıdımki haberlerimizin asası mezmoni tüvendikçe. Xi Jinping Nambiye Zongtongi Indayt va bilen söhbet ötküzdi. Xi Jinping Çavşen kabinetinin zonglisi Pak Tesang bilen körüşdi. Başşuji Xi Jinping'nin Devlet Pen Tekniki Mukafatı Jığını, İşki Akademiye Akademikler Jığını, Jongo Pen Tekniki Cemiyeti'nin Memleketlik 11. Kurultayı Kılgan Moyim Sözü Kızgın İnkas Kozgıdı. Li Chang Goyen'nin Daim İşler Jığını Riyasetçilik Kılıp Açtı. Cavlıcı Nambiye Zongtun'a Çavşen Kabinti'nin Zonglisi Bilen Ayrım Ayrım Körüştü. Wang Hu'nin zamanevi kesip sistemisi berpa kılış boyunca teşürüp tatkı kılış kengişi sohbet jığınağı katlaştı. Merkez katlımının şekil vazlıqını tüzep, asasi katlımının yükünü yenekletiş, məxsus hizmet mekanizmi jığını Beijing'de içildi. Seyçi jığını katlaştı, əmdi söz kıldı. Əmdi dehtanlar xəbərlerimizden təpsili məzmunları da bolsun.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da ıcdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyoanlı kucular. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi 30 yaş, yaş kadrlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muhim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan, tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

yolunu tutuşunun mevkesi dili mesele bak. Çünkü bunda kılıç özgü yakşı bolgunu bilen keyfiyatını işini bozudu. Nurgun paket şunu çöndürüp verdi ki bazı caylar ve oğrullarda doğru keyfiyatına mayan bulmay, nacar keyfiyatının yamırap geçişi. Hizmette uzakçı vaziyet yaratılmasılığı, ziddiyet meselelerinin dölünüp geçişi, yakışacaklıkların evüc ilişi bilen zeş münasebetlik. Partimiz ezelden iştipaklığını teşebbüs kıp geldi. Lekin bu prensipsiz iştipaklık emez. İştipaklığını icabi, sağlam, ideyevi küreş arkalık işgı aşırdığın gep. Komünistler parti birlikte prensipte ehmiyet veriş için küreş kılıçka ehmiyet verişi gerek. Prensipal meselelerde herkes mücmel kılıçka, herkes yol koyuşka bulmaydı. Ondak bulmaydıken partiye ve halk oldu da mesuliyetsizlik kılgallık, hatta cinayet ötküzgellik buludu. Çoğun hak, çoğun nahak aldı da prensipte ehmiyet veriş gerek. Küçük iş, küçük halkıladı mı prensipte ehmiyet veriş meselesi mevcut. Cungu cemiyeti adem gerçilik cemiyeti. Köpçilik cemiyeti yaşayan iken hem meylenden uruk tutkan dost buraderleri, yıkın yorukları, hizmettaşları, başlıkları ve kol aslı dikileri buludu. Hizmetlerini algı sılcıtış, meselelerini hel kılıçta her vakit prensip bilen adem gerçilikten birini talaşkı doğru kiludu. Prensip bilen adem gerçilikini birlik keltürgülü bolsa, elbette en yakşı bolgını. Lekin işkisini birlik keltürgülü bolmağanda kılç işkilenmey prensip için turuşumuz. Herkes adem gerçilikke madara kılmasılığımız gerek. Yoldaş Juan Koç'ın Merkezi İnsan Teşviriş Komitesi'nin daimi şucilikini öteye vatkanda, partiye istilini tutuşta, yüz örüştün korukmasılığını otturup koygan. Onun bilen uzak yıl belli can kılgan, kol astıdaki bireylen, cinşi mihmanhanısı da, hükümet pulu ziyafet bergende, Juan Koç'ın onu okşaşla katlık bir tırap kılgan. Aynı çağdaki Saudi Ministerliğinin ministeri Feng Ziyuan, mihmanhanısı da ziyafet uyuşturup, pulunu az da ölügen. Juan Koç'ın adem evettip ekvalını teşürüp inaklıgan dikin, onu bütün partiye de umumi uhturuş kılıpla kalmasın, yine halık gezdi de aşkarlıgan. Partiyanın kadırları adıl iş kılıdıgan, yüz hatır kılmaydıgan rokkı iyi buluşu. Prinsipte ehmiyet berip, yüz hatır kılmaslıkı. Parti bilike ehmiyet berip, şahsi hissiyatkı berilmeslikı gerek. Küreş her zaman, her makan mevcut. Nöbette dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağan zor özgürüş tezilişi batıdı. Cumhur milletinin uluğ gülün işine emelge aşuruş, aşkışlık mezgilgi kırdı. Biz duş gelgen, havup hater, hırız, roşen köpüyü batıdı. Hem işe tiniş gün ötküzüşünle oylap, küreş kılıçını oylamışsak, emeliyetki uygun gelmeydi. Komünistler, her vakit yamanlığa boy vermeydiğen, cin şeytanlığından korkmaydiğen, boşanlık kılmaydiğen cesaret, tezilet, şicaetki iyi buluş gerek. Beşinci, kaydige katkıra yakılış, töven çektin halkıp getmezlik gerek. Bu meseleni men ağzım talsımı kayıt kayıt sözlep kilovatı men. Bugün yeni tekitlep seminlığı silip koyay. Partimizden bir kadrını terbiyelişi asan emez. Eğer kadrla özünü tutu alalmay, intizamga, kanunga kılap yaman yolga minip kalgan bolsa, partiyanın terbiyesi ve işençini yerde koygan boludu. Men bazı rehberi kadrlarının çirikleşkeliki, çüşkülleşkelikigi dair materyallarını gözem, intayın için men. Ulanın tömürdün polatka ayın almakalıkıdın, epsosun men. Ötkenli bir materyalını gördüm. Onun da bazı yaş kadırlarının emeldarlık yoluğu kadem koya koymayla tuyuk yolu kırıp kalgalıkı. Emdili bir orunun tayanç kadır bulupla ya ki rehberlik ornağı çıkıpla hıyanetçilik, çiriklik patkığı petip kalgalıkı inkas kılıngan. Ula hısıltını ahırda emel

0: emas, boshdili saqlayanmıqan. Köpçilik bunundan ibrat ilip, insan qaydidin ibaret bu kirishni her vaqit çıngıtış kerek. Qaydiga ähmiyet beriş, tövençekni saqlaşta, oldu bilen yiqişin biliş kerek. Köngülde yiqiş bolsula, sözde ihtiyatcan, herkette talepcan bolgulu boludu. Partiya 18-nji kurultaydan buyan, Partiya Merkezi Komiteti çiriklik hadisleri karta çeklengen rayon bulmaslık, tuluk kaplaş, kılçı yol koymaslıktı çın turup, katlık zerbi berip, ahırgıç tüzep, del caydı çöçütti. Lekin yanıla bazı kadırla öz senimi gidesep, karşılaşıp insanlı kılaplı kılavatıdı. Ula insanlı kaydını bilmeyi kalmaydı. Belki ulada kılçılık yıkış duygusu yok. Ula ötküzgen hatalıkının kaysı biri partiye intizami, devlet kanunu da inek çeklenmige. Kılgan etkerlerinin kaysı birini ilgirkile sadır kıp bakmagan. Kadimkile, Adem'de yıkış bolsa, öz beşimçili kılış kıp etin almaz. Neticede ahlak pezilet asıl kılar. Yıkış bolmasa, halığını kılır. Akıvette, bala kazağı duçar bolur diye. Eğer Adem'de heyikiş bolmasa, herkandak yaman iş koludun kiludu. Bazıla heyikişini bilmi geldikten kişini çöçtüdüğen şunçküp yaman işlerini kılgan. Kadırla çokum heyikişini bilişi. Özün tartıdığan, tövencekini saklaydığan bol işi. Partiyeden, halıktın, kanun intizamdın heyikiş gerek. Tün karangosu da, boran çıkanda, hiç kim körmeydi o dep, özünümü, özgünümü aldap, ehlidin ezişka. Sen bilen mendin, asman bilen zimindin başka hiç kim bilmeydi o digendek, yağlımı sözlerge aldın hep, nişandın adışıp gelişka. Xatergi tevekkül kılganda, baylıqı erişkili buludu o deydiğen, tələysinaş psikikisi bilen, xatergi tevekkül kılışka. Kanun köpki tegmeydi o deydiğen hata karaş bilen, özü bilgenç iş kılışkı bolmaydı. Terbilin işte, telepçan bolğandıla, andın özü katlık telep koygulu boludu. Bir kadır, dünya karaş, kişilik turmuş karışı, kımmet karışıdın ibaret baş keygüvenini çıngıtıp, ideyevi ini, menevi menzilini yükseldürgendıla, çirikleşki pitin almaslıktın, çirikleşini oylamaslık öteleydi.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuş mevsimi otturuyaş yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ıhtısaslardın buluş gerek namlı sözünün bir kısmı.

O bugün işten hirip geldiğinde ayalının tamak etmeyenlikini körüp bir yaram buldu. Onun nezirde aşkandan taraydığın mezlik hit, aslında ayalının mihri idi. O bugün şu pırağını hidleyemek aşka, öyümü onunla Allah'ıydı soğuk bilindi. Ondan da bu iş ulanın münasiyetliği təsir yetküzem. Bola kızıqsanla, dekdanla bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılgan Turgun Mecit'nin tarım jurnalda ilan kılıngan Değişki bomaydıgan çöş namlıq hikayesi de bolsun.

ayalım bilen toy kığılı 20 netçi yıl boptu. Muşu jariyanda işki balımızın arka arkadın daşı yolu saldık. Ayalım ilgiri doktorhanda sestra idi. Kiyin putudun mesle çıkıp, hizmet edin istiba bedi. Şunundan tatip aile ayalı bulup ödü vatıdı. Ben bulsam her gün hizmet bilen aldıraş. Muaşim yukarı boğuşka işki balını okutuş, ayılının her kıl çıkımları diyendek hıracetlerini herhalde cahide kantap gedi vatattık. Tormuşumuz normal boğuşka ayalımın hizmet kalışkımız olumudu. O hazır öyde oldurup könüp kaldı. Özümü işleydiymeydi. Ahli iktidarlıq telefon peyda boğandan kiyin tormuşumuzda cik özgürüşle yüzbədi. Dəsləbdi kökü onun dinkin ündidar hazır doyin kayşu. Bulup mu doyin çıqqan dinkin çünkü çikəmmül adam telefondan baş götürməydiğən buldu. Qara, mau dostum sən yağı sayad gibi eribdi. Deydi o, mən işten gelip uf dəb boğuca telefonunu aldımğa götürüp əkilib. Hə, dəb qoyatım artıcı sözlə buldurmay. Mau məhsulat qeyrişinin aldın aldıken. Hə, qara, mau məhsulat boyu üstürdüken. Siz paka əməz qo? Əmdi deyimine, cahan muşundakıl tərəqi qısa rastılı ölmək yaşıqıl bulamdı nimə? Tamak ettiniz mi? Xan kız muallim ayalla aile iş gerek depdi. Kişilik turmuşu en cepat atadığını biz ayalla kemiz. Hı, mındaktan. Ay kız muallim ayalla erlek beqinip yaşayıştın kutluş gerek deydi. Siz ki doğru mu? Onun eri yok mügen? Bilmedim, lekin onun gibi orunluq. Siz ki, bana beqinmay özünüz yalğızlı yaşamakçı bulu atamsız? Vay vay, neyimi davat siz? O gəptin ondaq məna çıxmaydı o? Ərləgi beqin maslıq deyən gəp, ayalla yalğız yaşaş kerek deyəlik qo. Şundaq mı ya? Rəs, sizdən deyiniz toğruq şaydı ucu mu? Əmsə, deyqət qılan. Tamak. O yenə başqa gəplərini başlap getdi. Amalsız aşxana kirib tamakı tutuş qılatdım. Bəzdə turub oylap qalı mən. Mən rastıl yumşaq baş ərgə oxşam demən. İşki balam köz aldımğı kese, her kanda kılıp ailemizden muqumluğunu saklaşkı bel bağlayman. Külle her aldı bir kılda ötüp kedi vatatdi. Bugün işten herip kəginimde ayalımın tamak etmegelli günü körüp bir yaram buldum. Aşkandın taraydıgan mezliket əsildi ayalının mihri idi. Muş bırakını hedliya mığaşka öymana soğuk bilindi. Bununlıq bilala ayalımını yamanğı çıxır və

ekkenim yok. O goya xushpıraq çeçip turgan ətirgülge oxşaydı. Xushpıraqdan hozır alaman deydiken men tikenlerden hazar eyleşim, ehtiyat qilishim kerek. Bizning mu bir-birimizge qaynışmaydigan acayip şirin çağlarımız bolgan. O vaqtlarda yaş idik, bağlaş idik. Qaynaq hissiyatımız urgup turatdi. Emdi yaş çoğuyup, özümüzni besip aladigan davrga qadam qoyduk. Belkim rastlı biraz uftaydigan mezgil bolgandı. Qadamni asta avaylab bastigan kunlar keldi. Daraq şaxlarını silkisa, çiçek ve yuburmaqlar tökülüdü. Biz açığa yol qoysaq, öy vayran bolıdı. Jiraqdiki egiz binanın derisidan tushgan chiroq nuri shaharni yoritib, kecha manzarasi odamga huzur bag'ishlaydi. Lekin yanada uyga qaytish kerak. Ishini ichib kirganimda u safa yotgan ekan. Yaqin berib qarasam, telefonni tutqunicha maktab qapti. Uning bu holati bekli omoq ko'rindi. Ko'z atrofida inchki qo'riqlar paydo bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u yanilib poraklab turgan attirgulga o'xshaydi. Do'yinda birining qandoq yashash to'g'risida gap ketayotgan ko'rinishi to'xtamay qaytilayotdi. Ayolimning qo'ldan telefonni avaylab olib, do'yinni to'xtatib qo'ydim. Shu chaqda ayolim cho'chib ko'zini ochib, atrofiga alang-salang qarab etib, meni ko'rib pisingida kulib qo'ydi. Taza bir tush ko'ribsiz-da? Narigini telefondik ovoz qulog'ima kirib turatdi, tuyuqsiz to'xtab qoldi. Shunga o'riqlayman deb tomoq yemay, kesaloqqaman yana. Azraq bo'lsin bir narsa yeng. Men qo'limdagi qachiliq tomoqni uningga uzatdim. O'zingizni yeb chiqsangiz bo'ladi-da. Yana u ko'zlarimga tikilib qarayotgandan keyin bir dilla yavoshlab qo'limdagi tomoqni oldi. Uning bu holati xuddi rayish balig'i o'xshaydi. Turmush degan shu. Odamning mijozi ba'zida g'oldir mushukka, ba'zida muloyim qo'zichoqqa o'xshaydi. Meningcha har ikkilasi yiqimli. Gap uni qanday qabul qilishimizda. Uning rastalik qo'sig'i ashqan edi. Tomoqni birdanlik yeb bo'ldi. Telefon shira usti turatdi. U telefonga qarab birdan turib ketgandan keyin cho'nqur uxtatib men tarafga surildi. Choy ichamsiz, dedim uning mo'risini yengil silg'ash. Choy qaynatmagan. Amisa men qaynatay. Bo'ldi, men o'zim qaynatay. U o'rindan turib oshxonaga kirib, choyga suv qo'ygandan keyin qaytib kelib menga yondishib o'tirdi. Xayolimda u yana telefondagi ishlar to'g'riliq so'zlab, kayfiyatimni buzib qo'ymasa bo'ladi deganlarni o'ylab o'tdim. Yilmi yaxshi, u telefonni qaytib qulog'i olmadi. Chaynakning gijildigan ovozini anglab, oyilning furqini his qilgandek bo'ldim. Uy ichidagi kayfiyatim haralda yaxshi edi. U o'rnidan turib choy demlab keldi. Mehmonxona choyning xushbo'y hidi bilan to'lgan edi. Bir-birimizga qarashib o'tirib, choy ichishdik. Çay şunçilik təmlik dedi.

0: ne kitirlik keçirim kılındı.
1: Mintallan, mini mini. Sikot işçilerle test kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyi vardıydı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emmini kaydırdım başlasam de bekme arzu kılın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
6: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
9: 五，持续深化纠治四风。党的十八大之后，面对党内存在的种种问题和弊端，党要管党怎么管，全面从严治党怎么严，如同老虎吃天，首先要弄清楚从哪儿下口。我们决定从作风建设，特别是整治党内存在的形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等突出问题抓起，从小抓起，以小见大，以小带大，解决了新形势下作风建设抓什么、怎么抓的问题。选自在第十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议上的讲话，2017年1月6日。这次反思

Ən sevimli radio anlıqçı dostlar, şu tapdı proqramımızın davamlaşdırı vatimiz, anla vatqınınla, stansımızın üzülməz melodiya proqramısı. Bir yigit koçıda çıraylıq bir kızını körüp qapdı, həm xeyli uzaq kışa onun əgiş minutdu. Onun bu kılıqı çıdımıqan kız kəynigi burulup, nemiş ki kəynimgi kırvalı siz dəb sorabdı. Yigit, çünki mən ilgire sizdək çıraylıq kızını uçurtıp baxmağan, sizini yaxşı körüp qaldım, маңы ятлық болуң депті. Кыз, шу тапта кейніңізге бұрылсыңызла, менің сыңлымны көрісіз, о, мәнді нәчесі чырайлық деп жауап беріпті. Егет дәрхал кейніге бұрылып, чырай толымы адет тікші қызны көріпті. О, елік қызға, мені неміш қалдайсыз, депті. Бұл чағды кыз, мән сізнемес, бәлкі сіз мені алдыдыңыз. Әгер мені хақиқатта яқшы көрген болсыңыз, Yani neymiş ki kayınınızı burulup karaysız, depti. Demek, kişilerdeki arzu armanının çeki yok. Bulup mu muhabbette açgözlük, kanaat kınmaslık, yeni mi yaksısını izdeş, ahir berip özünü mağlup kılıdu, deyimiz. Manı muşi hikaye okşaş. Kişiler köpünç Allah'da muşi özlü babı olan muhabbet baylıkını kadirlemeydu. Özüdü barını eskılanmaydı. Şunu bilen, nurğun nərsləni yoxdub qoyğallıqını pəkat bilənməy qalıdı. Şunlaşqa, özünüzdü barını qədirlən. Təvürünüb turğan nişan sizni həmmidin məhrum qalıdı. Dəsləbdə könlünüz tuyğanını çoxum qədirlən. Bir körüb, yaxşı körüb qilişqimi çoxum işinin. Muhabbətli küydürümüz davamlıqsız üçün.

Süyümlük dostlar, şu tapdı programımız davamlı şıvatıdu. Aktif energiyelik paranlarımız davamlıq siz üçün. Siz güşündak deymen ki, sizde hemkarlış roy buluş gerek. Her kızma özünüz ne hemme de yitilgen dep karma. Her kandak adem hemkarlıkı muhtaç buludu. Sonlaşka ala kılışkı mahir bulu. Bilim ıhtıdar keçirmiş, okşaş bir işka okşumağın karıştı buluduğun perihni peyda kıldı. Şuna özünüzün oylağalarını her vakit dağdıl otturgu koyun. Eğer siz ıhtıdarınızı tayınıp, köz aldığınızdaki işlerinin hüddüsten çıkıp geçişensiniz mi? Lekin, mağurluk sizde bombusun. Menmençilik sizde bombusun. İsanız da bolsun ki, kiyin bazı işlerini tüketenmeyi püşeyman kıp gelişiniz mümkün. Şunun üçün, karıştırıpke bara ver muameli kılın. Aktif ve ümit var bulun. Roy keyfiyat yukumcan geliydi. Kapıkını türüp yürüydüğü adam bilen hiç kim bildi buluşunu halımaydı. Özünüzün icatçallık royunu yedildirişke, yoşurun küçüğünüzde kezişki gönül bölün. İpadisi alaydı kişi nispete etkanda hazır babı oğan hemkarlık münasivitige kapaletlik kıgandım. Başka yine nurgun ademnin hemkarlışını halaydıgan royu erişiş intayin muhim. Hemkarlık hemkarlıkını yardıdı. Siz bilen hemkarlaş küçünü dost katardı görün. Andın onun tenkitini kubul kılın. Tenkitini kubul kılmaydıgan her kandak adem her kandak cayda karşı ilinmaydı. Meyli soğudu kılaylı, ya ki biz hizmet kılaylı, çokum alakı buludu, hemkarlık buludu. Şunlaşka radyo aldıdaki barlık dostlağı deydiğinim şu ki, hemkarlıkınla könüllük bolsun, işlerinle onuşluk bolsun. Güzel küylerimiz devamlık hazırki keyfiyatınla üçün.

Sevimli radyoanlıkçılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugün kıymetli dinleyenleri manımışıyadı ahırlaştı. Programımızı yaptırıp ağlamanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvat hemen. Fırat ertedeki programımız tekimindadır. Anlaştı herkes unutup kalmadan sizler. Eğer programlarımızı vaktada anlayamayı kalkan bozsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlasanla bulup. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgıcısı Amangül Habibullah, Hazaretçisi Bahtiyar Kurdu. Mikrofon aldı da, selamın dostunla Abdursun

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi Cungugu Nezer programımızdan anlatemez. Ben Abduhalık Ahmet. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkça mezmullarına kulak salgaysela. Asasi katlamının cengivar korgallık rolü müstehkemlenip, bəxtli, güzel yezikenet berpa kılınmaqta. 43 yıl 1. Septi yıldız tartkan Zhang Liangang. Altının bahası düşkende altın bazarı nəx meydanıda tüven bahada altın seti olgılı bulamdı. Aqli iktidarlıq texniki arqılıq bədən çeynik duruş mənzirisi barlıqı gəldi. Nem üçün avatan süküç eçilsila paşa adam çakmaydı. Meyve toğralmalarına ait istimal körsətmesine düşünüp bekən. Bu nərsilərini abdumbil içge ərgiz koymam. Tövende dekhtanlar bugünkü programımızdan təpsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. İlgiriki asasi katlam kuruluşu aciz, Çiçilangu kenitten, memleketlik ilgar asasi katlam partiya teşkilatı bulup bahalanıcı bulgan 13 yılda, Hınan ülkesi Lankau Nayası Yifin Bazırı Dejuan kenti partiya teşkilatı, partiya kuruluşu arkalık yetekleşti çantorup, Dejuan kentini kesip güllengen, idare kılış tertiplik, kenet ahalıları bay bolgan yezi kenetlerini güllendirişti ki, ülgülük kenet kılıp tedirici korup çıktı.

Hürmetlik radyo anlıqıçıla, Şendon ülkelik port grohinin yukarı derecelik mütexessisi, baş alim Can Liengang 43 yıldın boyan portta yıldız tartıp, kollektifka yetekçilik kılıp, işine nöldün başlap, öz aldığı yenilik yaratıp, türlük cungu layarlarını Çin'da portudun dünyayı yüzlendirip, akıl portunun cungu yükseklikini özlüksiz namayan kıldı. Seherde Çin'da portuda, Deniz şamılı maşinalarının gökürgen avazı bilen tan çıktı. Abdumatlaşkan Pırıstan'daki 108 kimi toktuş ornuda, yeniden sepki kirgizilgen 119 numarlık abdumatlaşkan koş asmı kiranını delilet sınıq elip berilmaqta. Yeryüzden 60 neçi metr igizlikteki asmı kiranını elektrik kontrol kılış öyüde, Can Liengang ekranğa tikilip teknik hadımlar bilen her bir parametrini qayt-qayt siliştirdi. Bu sınaqtaki məqsəd, Yeniden tatqiq qilingan üskuna zapchaslarining iqtidori bilan butkul üskunining yurishish umumiy talabi o'tirsidagi maslishchanlikni ko'rib beqish. Buyruqning tushirilishiga egishib, kran kema modelini avtomatik skanerlab, yo'lni to'g'ri planlab, sandiqni tutish, tushirishni birdamdilla tamomladi. Buning bilan tangshash tekshirib o'tkazilish o'ng'ishliq tamomlandi. Can Liengang mundaq dedi. Növette, umumi yürüyüşünün her kaşı körsetküşlerden karğanda, biz aldın layeligen ve aldın mülçerligen körsetküşlerge maskeledu. 2023 yılı dünyadaki aldınki 10 çoğun yük sandık portu işçi de, devletimiz 7 orun negiligen bulsu mu? Ama bir mu abdumatlaşkan Pırıstan yok idi. Şu yılı Çindav portu abdumatlaşkan Pırıstan kuruluşu türünü yolu koyuşuna karar kıldı. Şu çağdaki Çindav portunun mavin baş injineri Can Liengang qat'ilik bilen iğir yükne zimmesige aldı. Can Liengang mundaq dedi. Aynı çağda bu işini ötküz olganda, kollektifimizdeki barlıq kişiler abdumatlaşkan Pırıstanı görüp bakmagan. Hem işte özümüz tutuş kılışımız gerek idi. Can Liengang chat elinin texniki monopolluq aldı da, kollektifimi başlap, işinin öldün başlap, İlgiri keyin bolup 3000 qetimden artıq texnika almashtirish yig'ini açdı. Netçi min qetim sınaq qilish arqılıq, axiri avtomatlaşqan Pırıstanın yadroluq texnikasida bo'sish hasil qildi. Can Liengang mundaq dedi. Biz o çağda yük sandıqıga məxsus işletidigan maşini kirgizgan edik. İçidiki tok bilen kontrol qilish sistemisi chat eldan import qilingan edi. Masala hal qilinmasa, chat eldiki injener mutaxassislarni taklif qilishga to'g'ri keladi. Bu iş bana çoğunkur təsir kıldı. Şunun bilen, abdumatlaşkan Pırıstan texnikasını özümüz ilgileşke bel bağladım. Köp yıllardan bu yan Can Liengang kollektifini yetekləb, Aqıl portunun cungu yüksəklikini üzlüksiz namayan kılıp, ilgir keyin bolup dünya boyca aldınkı qatarı zorudugan toluq abdumatlaşkan yüksandıq Pırıstanı, devlet içindeki pütüllay devletimiz işləb çıxırılgan, toluq mustaqil abdumatlaşkan tuncu yüksandıq Pırıstanını korup çıxdı. Bunundan başka, Can Liengang yana kollektifini yetekleb, dünya boyca aldın Katar'ı turduğun akli işlep çıkırışını başkuruş kontrolüklü sistemisi Katar'lık, onnetçi türlük teknikini öz aldık tatkik kılıp, Cungu portlarından tüpünü özgertip derecesini östürüşünü evrişke ve örnek bilen teminledi. Can Liengang mundaq dedi. Yenili nait pahırlendim. Bu pahırlenişim del biz cunguluklarının ahiri özümüzden akıl parasitimiz, Teknikimiz ve her kaysi cahatlı etki iktidarımız bilen abdumatlaşkan Pırıstanı kurup

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bu nerslerini abdombel içi gergiz koyman. Muhbirimiz Polat Amanuri bu vaxtı haber verirdi.
1: Sizden mi abdombeldeki yan telefon simini tok kaçılgıştın, əzəldin tartı ötmeydiğen adıtınız var mı? Yokur temperaturda yan telefon simini maşinedeki tok mənbəsige uzun müddət sancıp koysa, ot getişini keltürüp çıkırdı. Bir xatarlıki kapalat kılış için muntizim zavutta işlep çıkarılgan markalıq zaretler simini tallaş gerek. Hava ısık günlerde maşinaya tövendiki buyumlarını koyuş gibi olmaydı. Birinci, çakmak. Asasık terkibi suyuk aletki butan bulup, asan ot alıdı, asan partılaydı. Sırtının temperatürsi 30 Celsius gradüsten yukarı çağda, aptapka tok tutup koyulsa, avtomobil içinin temperatürsi 60 Celsius gradüsten 70 Celsius gradüs kıçı yetip, çakmak asanla partılap getirdi. İkinci, ətir. Ətirinin spirt miktarı 40%'ten 80% kıçı bulup, im boşlukta, sıklıkta köpkendin kiyin, sırtkı tarap getelmey, asanla partılaş yüz berdi. Kün nuri bivastı düşken ekvalda, ətir botulkisi lop eynekke oxşaş fokuslaş önümü hasıl kılıdı. Eğer nur asan ot aldıgan buyumlarığı merkez etse, ot apıtını keltürüp çıkardı. Yaşangallar közeyniki. Bu kıl közeynek köptürme lenzığı təvə bulup, nurni asanla birye yığıdı. Eğer uzak vakit nur yığılsa, fokus nokta temperatursi ziyade yukur bulup, avtomobil içindeki nerslerini köydürüp, avtomobillerinin özlügidin ot ilişini keltürüp çıkırdı. 4. Botulkılıq pürkümeler. Çaş yelimi, sakal alıdığan köpük, aşaret öltürüş doğrusu, hava saplaştırğış katalıqlarının botulka işki besimi naiti çoğun boludu. Onun üstüge işçiye kaçılangan buyumlarının əmisi asan ot alıdığan bulup, eğer aptap kıkaklansa asanla partılap getirdi. 5. Mineral su potulkisi. Mineral su potulkisinin girbekleri asanlı nurunu yığıp, avtomobil içindeki nerslerge ot tutaştırıdı. 6. Gazlıq içimlik. Avtomobil içinin temperatürsi naiti yukarı bolganda, karbonluq içimlik tərkibide zor miktardaki karbon 4 oksit köpüydü. İğir bolganda partılaşını keltürüp çıkardı. 7. Batariya tok kaçılgıç. Bu türdeki buyumlarını yukur temperaturda işletkili bolmaydı. Bolmasa asalını köpüp, partlaş xavipi körüldü. Umumən, yol yürüş bir xatarlıkigi kapalat kılış için, avtomobil içindeki yan telefon simini vaxtıda tok kaçılgıçtın tartı bitiş. Hava ısık günlerde avtomobilga asan ot alıdığan, asan partlaydığan buyumlarını kuyuştun, saklın iş gerek.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bugünkü cüngüğü nəzər programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Abduhalıq Əhməd, məsul mühariri Polat Amannuri Ənvər Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan. Öğrendi diktanlar, stansımızdan başka programları da bulsun.

0: tari akarsa bu baş, at salmısak beygide okşaş, set emes mo komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik kualoğun partiye kırış ıltımasının tesliklanganlıkını okkandın kiyin, aya callangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben Rus yardımını Cumhur Kompartiyesi kırdım. Partiyenin programısını imay etmem. Partiyen izahlamsıge emel kırmem. Partiye esaslık mecburiyetini oda kırmem. Partiyenin kararlarını icra kırmem. Partiyenin insanlığa katkı gaye kırmem. Partiyenin mehmiyetini saklayın. Partiyeye sadık kırmem. Onların yerleşine onun için ömür vayı güneş kırmem. Partiye vatanı için vardığımı kurban kılışına her vakit heyem kırmem. Partiyeye mengi asılı kırmayın.
1: Milyonluğun münevver Cunhua perzentleri, sansızlığın vətənpərver zatlar mışında vədə bərgən.
0: Qayımız otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çınsaqlab, onu məngü untumaylıq.

0: тәркіп тапқан ерімшар шәкерлік құрылмы болып, әрбір кішік көз мұстақыл тәсвір асыл қылып, әркетіні тез сүрәті сүрәтке алыду, әмді оны үздіксіз сүрәтке парчалайды. Бұл қыл алайдылық, чивынның чоң меңісіні тез сүрәтті тоғыр әркетчан сүрәт асыл қылыш имканитеге ике қылуды. Hatta herkiti tez cisimlamı onun közdün qıç qutulanmaydı. Şundaq bulupla qanmay, çivinin körü sistemsi yana ultira binəb şu nurni yes qılalaydı. Onun üstüge inkas sürəti insanların inkas sürətidən 5 əsir tez. 8-ci at. Atın körüş dairisi intayn kan. Atın iki közünün körüş buluğu 65 gradus bulup, o aldı tərəfdiki məlum arlıq içindeki cisimlani, hatta kəynidik əkvallanımı inik gözdələydi. 9-ci tam patmıçıqı. Tam patmıçıqı türdeki canlıqlar keçide alay dərkət qıludu. Ulanın köz qarçıqı tayaqsıman bulub, nurğun kiçik töşükçeleri bə. Çon kiçiklikini tənşəyə şarqılıq, nurunun közgü boğan ziynini azayda alaydı. İnsanlar ay nurda rənglərini asasən pərq etəlməydi. Amma tam patmıçıqı yanılı aciz nuru astıda ötkür pərq etəlməydi. Onun rəng pərqləndiriş iqtidari insanlarınkidin 350 kəsi yuqri.
1: Bugün biz insanlar hayati duş kilovatqan ən çon təhdit nimə digən temidə toxtalımız.
2: Menche urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik, yer shahardan 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
1: Shundoq, amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
4: U nima?
1: Toma kichik ish. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.
0: Qadirlik dostlar, bugünkü qiziqarlıq bilimlərimiz yenə davamlıq texnologiyalarda. Adamın qulqı təxminən 3 kilogram ağırlıqdakı nəsəni götürə alaydı. Lakin bundaq desəm sınab yürməm yenə. Yeni doğulğan çocuklarə atansı qandaq yeməklik yeyişini öyrətməsə, onlar çuqum ölüb gedədi. Siyabilikning umurtqisi bo'lmaydi, shunga uning g'oyat zo'r badanimi kichik to'shiklardan o'taladi. Kichik bolalarning atyas faslida o'sishi eng tez bo'ladi. Homildorlik mazgilida ayollarning miyasi azroq kichiklaydi. Tug'utdan keyin ondan asliga keladi. O'tirisa bilan har bir axlat to'ngidan 30 ming chivin tug'ilishi mumkin. Vaqt tuyg'usi bilan diqqatni yig'ish o'tirsa-da kuchli bog'lanish bor. Cho'lganing qaynash nuqtasi suvning shassigi teng. Chumulining o'pkisi yo'q. Bazda tush ko'rganda tush bo'yg'unib ketamiz. Buning sababi tush bak haqiqiy bo'lib ketganda cho'ng menga xatar his qila olaydi. Qosaqdagi bu vaqtni tush ko'rdi, ammo tushida ko'rinish yo'q bo'lib, faqat tegish sezmi va anglash sezmi bor. Ko'kitning og'iz bo'shligiga 20 tonna suv qachiligi bo'ladi, lekin uning gal qismining diametri aran 1 basketbol cho'ngligicha keladi. Ananas daraxt o'sadigan meva emas. Tirnoqni doim tishlaganda tirnoq qirviki sirtqi kuchning ta'sirida kayniga chekinadi, ya'ni tirnoq yuzi kichiklab ketadi. Marojni to'yinish tuyg'usini pasaytadi. Agar bir narsa yeb to'yib qilib yana davomliq jigisi bo'lsa, marojni yeb sinab baqsa bo'ladi. Qizlarning cho'ng miyasidagi til hujayralari o'g'illarnikidan 12% ko'p. Tish cho'tkilganda tish cho'tkisi qurg'oq bo'lishi kerak. Shunda qilganda tish pastasining tozalash rolini eng zo'r darajada joriy qildiruqli bo'ladi. Kavavachining tilimizni g'alita qilib qo'yishi amaliyotda tegishi sezimi tupayildan bo'ladi. Kavavachin tarkibidagi bir xil modda til ostidagi nerv va talallarni aktivlashtirib, tilni yuqori chastotada titratib, uyushish sezimini paydo qiladi. Qon chiqmagan yara og'izni texim og'rish mumkin. Hech kim ko'zini yumib uzun tusiziqdan chiqmayman olmaydi. Alaydi mashq qilgan holatimi faqat ma'lum marliqchilik man olaydi. Psixologiya tadqiqotidan ma'lum bo'lishicha, chiroyli odamlarning ko'pincisining mijozi yaxshi bo'ladi ekan, chunki ular doim boshqalarning yaxshi muomilasini qabul qildi ekan. Suvarak aroq ichishni yaxshi ko'radi. Durian meyvesining qizil rangligi bor. Kenguru faqat oldig'ini qarab man olaydi, orqaga chekinishga amalsiz. Marganbiliq og'iz bo'shlig'idagi alaydi qurilmadan foydalanib, super kuch chiqardi hamda oriliq va bulonni to'g'ri hisoblab, daraxt yoki qirg'oqdagi hasharotlarni suvga urib tushirib edi. Ba'zinchi o ishdi dunyodagi birdan bir qavashni bilmaydigan ish. Setkozavrlar bilan zo'ravon dinozavrlar o'tirsidagi urush faqat kinolarda ko'rildi, chunki ular hargizmi bir davrdagi hayvonlar emas. Sesiq puraqni o'lchaydigan birlik bo'lsa AU. Masalan, sesiq paypoqning sesiq puraq darajasi taxminan 130 AU. Lav siziqlarining cho'nqirlashidagi muhim sabablarning biri kalpukni tishlashdir. Chivinning putida 1500 taldan ortiq ta'm sezguchi tivit bo'ladi. Shunga chivin faqat yemaklikka tushsa-da, yemaklikning ta'mini seza oladi.
6: Adash et bağçığı bir 10 kilometre yürüyüp gelmedik.
7: Vay buludu acem yakşı.
6: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık Adash hazır böyle çinikimizde biz dışarıdan bulduk bana.
8: Ha yeni bir kitim oynamdık.
2: Peskücü, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışarıdık. Hazır çinik işte biz dışımız. Tağ çoğısı yeni bir az gayret kılsam da çıkı diken mi? İlgiri birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakşı öp git bardu.
9: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.
0: Qadirlik dostlar, kündelik turmuşda formal deyit, yani cacuyenli çıxırıb etişinin ən ünümlük usulü yanıla süpət təkşürüş orqanlarının təkşürüşünün ötkən məhsulatlarını tanlaş. Şunun bilən bir vaqtda köpçülüknün kündelik turmuşda tüvən aldeyitlik məhsulatlarını tanlaşını təvsiyə qılımız. Onundan başqa, derizli çıpava almaşdırışının mu formal deyitini yox düşdü bəlgilik ünümü boludu. Əma deyqat qılışqı tigişlik şu ki, hava almaşdırış vaxtı uzun bol işi, yana öyüşçi muhitinin yuqarı temperatura, yuqarı nəmlik altını saxlaş gerek. Çünki formaldehid gazının nisbi zişliqi havanın zişliqidin çoğun boludu. Şuna adet kekvaldı formaldehid olturuşup getudu. Ama formaldehid asan parlındıgan boğaşqa, yuqarı temperatura, yuqarı nəmlik muhiti formaldehidinin tarqılışıqı paydalıq. Vaqt cahitin nilip etkanda, yaz bəsli bolsa öylənin derizlerini içip daim hava almaştırış arqılıqla formaldehidini çıxırıb etiş ünümüge onay yetkil bulduğan məzgildur.
5: Mən bir çıraq. Nur ve yorukluk içinde hayatımı köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengininizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mi kop kuruk oyunu yurtdub, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, kayrı çakmak tızlıkta bir cırıldı. Rene, kibirlik keçirim kılındı.

0: Sizni yığılmaydı. Hem perz kaytırışka kurbi yetmeyi vatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızlarım bırakıl tügep ketken bolsa, emmini kaytıdan başlasam de bekme arzu kılımın.
2: Siz kaytıdan başlasanız boludu. Karız bilen karız kaytırışını tohtutup, karızınızı retlep, karız kaytırış planını tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Seti valalaydıgan emili küçüğünüz bolsun, seti velişini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bolsun?

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi 30 yaş yaş kadrlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vəzifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisasladın buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Üçüncü, mesuliyetini dadıl zimme geliş, netice artışkı mayır buluş gerek. Kadırlarının mesuliyeti, şundakla kımmeti, iş kılış, işini zimme gelişti iş badılınıdı. Partiyanın kadırlarını erkaysi iş oğrulurgu koyuştaki məksidi, ergizmu emel tutkuzup, rahat körüstüş bulmastın, belki ulağa mesuliyetini yükleş, iş kıldırış. Islahat, terakiyat, mukumluk hizmetleri naiti köp. Hizmetlerini yaxşı işleş üçün mesuliyetini zimme geliş, netice artışı doğru geliyordu. Mesuliyetini zimmege almay, kılıdığını kılmısa, icra küçü, cengi varlık bulmasa, cengde mağlup buluduğun gep. Mesuliyetini zimme geliş, netice artışı üçün hakiki tutup, emeli işleş, baş çökürüp, capağı çıdap işleş gerek. Kuruk kepsetiş, emeli iş kılmazlıkka ergiz bulmaydı. Mən, gharbi cin, şarkı cin sulalısıdaki kalemdarlarının kuruk kepsetip, işine aksatkalıq doğrusudaki hikayeni köp ketim tılgı alğan idim. Van Yen, ulanın içindeki vekillik şahs bulup, geptallıkta hiç kim onunla tənkilenmeydikken. Gharbi cin sulalısının ahırkı yıllarda, cezulanın yolbaşçısı Şila,

O bugün işten yerip geldiğinde ayalının tamak etmeyenlikini körüp bir yaram buldu. Onun nezirde aşkandan taraydıgan mezli kit, aslında ayalının mihri idi. O bugün şu pırağını hidliyem ağaçka, öyümü onunla Allah'ı soğuk bilindi. Ondan da bu iş ulanın münasiyetliği təsir etkizem. Bola kızıqsanla, dekdanla bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılgan Turgun Mecit'nin tarım jurnalda ilan kılıngan, deyişki bombaydıgan çöş namlıq hikayesi de bolsun.

дарах юпурмакларнын толук төкүлүшүн сакламайла кышкырып болгон эди. Шундактымы кыштыкы куяшнын ыйыкчылык аптыбы адамга хозур бегишлайт. Хамилияда саргайган юпурмаклар көзгө чалып катты. Ар пасылнын өзгө түшлүк жалпкарлыгы болду. Бурас. Şu tapta oltun rengli tabiyet çoğkır sükütke petip kuşlarının çanıldap sayraşları. Damakı urlup durduğun nam kuş burakla. Köğünü götürdüğün meyin şamalla nalagi durgu ayıp olup hem minarsa temkirlik toyunuş yesiyatıgı patkan idi. Otomobilinin derezi aynigini yerim çüşürüp kuyaşının ahırkın nurlarığı yüzünü tutkununca hayalına ketip atattım. Arkamdan kelibatkan şoförler menin izlengülükümden bizar bulup күчеп сигнал урып яндап өтүп кетишти. Кишилик hayatta işleşnil emas turmuştun huzurnuşnun bilish kerek dep oylayman özümçe. Bolotmu mushundaq işten tüşüp azadı bir keyfiyatqa ege bolganda atrapki hemme narsdan

ayalım bilen toy kığılı 20 netçi yıl boptu. Muşu jariyanda işki balımızın arka arkadın daşı yolu saldık. Ayalım ilgiri doktorhanda sestra idi. Kiyin putudun mesle çıkıp, hizmet edin istiba bedi. Şunundan tatip aile ayalı bulup ödü vatıdı. Ben bulsam her gün hizmet bilen aldıraş. Muaşim yukarı boğuşka işki balını okutuş, ayılının her kıl çıkımları diyendek hıracetlerini herhalde cahide kantap gedi vatattık. Tormuşumuz normal boğuşka ayalımın hizmet kalışkımız olumudu. O hazır öyde oldurup könüp kaldı. Özümü işleydiymeydi. Ahli iktidarlıq telefon peyda boğandan kiyin tormuşumuzda cik özgürüşle yüzbədi. Dəsləbdi kökü onun dinkin ündidar hazır doyin kayşu. Bulup mu doyin çıqqan dinkin çünkü çikəmmül adam telefondan baş götürməydiğən buldu. Qara, mau dostum sən yağı sayad gibi eribdi. Deydi o, mən işten gelip uf dəb boğuca telefonunu aldımğa götürüp əkilib. Hə, dəb qoyatım artıcı sözlə buldurmay. Mau məhsulat qeyrişinin aldın aldıken. Hə, qara, mau məhsulat boyu üstürdüken. Siz paka əməz qo? Əmdi deyimine, cahan muşundakıl tərəqi qısa rastılı ölmək yaşıqıl bulamdı nimə? Tamak ettiniz mi? Xan kız malim, ayalla aile iş gerek depdi. Kişilik turmuşu en cepat adadığını biz ayalla kemiz. Hə, mındaqdan. Ay kız malim, ayalla erlək beqinib yaşayıştın kutluş gerek deydi. Siz ki doğru mu? Onun eri yok mügen? Bilmedim, lekin onun gibi orunluq. Siz ki, bana beqinmay özünüz yalğızlı yaşamakçı bulu atamsız? Vay vay, neyimi davat siz? O gəptin ondaq məna çıxmaydı o? Ərləgi beqin maslıq deyən gəp, ayalla yalğız yaşaş kerek deyəlik qo. Şundaq mı ya? Raz, sizden deyiniz toğruq şaydı ucu mu? Əmsə, deyqat qılan. Tamak. O yana başqa gəplərini başlap getdi. Amalsız aşxana kirib tamakı tutuş qılatdım. Bəzdə turup oylap qalı mən. Mən rastıl yumşaq baş ərgə oxşam demən. İşki balam köz aldımğı kese, her kanda kılıp ailemizden muqumluğunu saklaşkı bel bağlayman. Külle her aldı bir kılda ötüp kedi vatatdi. Bugün işten herip kəginimde ayalımın tamak etmegelli günü körüp bir yaram buldum. Aşkandın taraydıgan məzliket əsildi ayalının mihri idi. Muş buraqını hedli yamıqaşka öymana soğuk bilindi. Bununlıq bilerla ayalımını yamanğı çıxır vətginim yok. O goya xuşbıraq çeçip durgan ətir gülge oxşaydı. Xuşbıraqdan hozır alımən deydikən mən tikənlədən həzər eyleşim. Ehtiyat qılışım gerek. Biznamo bir-birim

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnu programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

yeni küylər sizə həmrəh olsun. Naxşı muzika ruhun oziqi, çarçıqan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçıqan peytlərinizdə küyə qulaq salın. Hayatın güzel demlerde nakşi müzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu müziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

şunu oylayalışımız gerek. Yani ben neyim üçün şundak çin muhabbet hikayesini yaratanmayım de. Muhabbette biraz kel korsak bulsam, kadirleşini bilsem. Benimce ben mu şundak kişiler heves kıldık muhabbetin ilgisi bulalayım ben bu. Degenini oylaş gerek. Şunlaşkan bu şundak çallarda başkalarına heves kılmasın. Yani şundak çin muhabbetini yüzünüz yaratıp bir kışka tırışalık göstüm. Çin muhabbetle güzel turmuşla bəxtlik aile sizlere hemrap olsun.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri manumuşiyada ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlayanlarla köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvat hemen. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağı isle. Eğer programlarımızın vaxtıda anlayanmayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan mesul muhariri ve kreştürgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurayım.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetli radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır

F. Nikolayevich Tolstoy'nın Anna Karenina namlı romanı da bolsun. Ahır keldin, dedi Anna eriğe kolunu sozup. Eri Anna'nın kolunu söyüp koyup yeniğe gelip oldurdu. Her tereptin küzüp baksam, bu ketim kısaparın hili oğuşluk boğa oğuşaydı. Raz, nait oğuşluk, yak separ boldi, dedi Anna cevabını berip. Arkadın Graf Vronskaya hanım bilen bir vagonda oltırıp bağallıkını, Moskova'ğı bağandın kiyinki işlani, tömür yolda yüzbegen yelikı tasadibi hadisini yipidin yenisi geçe bir-birlep sözlep çıxdı. Onun din kiyin başta aksığa, kiyin dolluyga kandak için gallıklarını sözledi. O senin akan bosum eytay, ''Ondaq adamını keçirmesli kerek dep oylayman.'' dedi Karenin ciddi tarzda. Anna onun bu gepigi külüp koydu. Bu sözne erinin aradaki tukancılık menin adil pikir kılışımga tosalgı bol almaydı degen oy bilen devatkallıkını Anna düşendi. O erinin bu mecazini biletti ve yakşı göretti. Hem işinin yakşılık bilen tügigini ge, hem özünün salamet kayıtıp kegini gökşalman. Hoş, menin keneşti kubul kılıngan yeni nizamnamem toğırlık uyadikilen nemi deyişi betipti. Bu nizamnamı toğırlık Anna eşnimi anlamağan idi. Şuna eri üçün şünçilik ehmiyetlik bolgan işka köngül bəmigini üçün sel hicalet bulup kaldı. Bu yada onun boğan inkas bək çoğun boldi, dedi eri məğrur külümsirep. Anna erinin şu iş arqılıq, kandaktur bir kızıqarlıq işine özügü sözləp bəgüsü barlıqını sezip, gep soraş arqılıq erini şu işkı tartdı. Eri o nizamnaminin kubul kılınışı bilen özügü köp alqış yanırtılgallıqını məğrur külüp durup sözləp bədi. Karenin serik may salgan ikinci stakan çay bilen bolgını yap bolgan denken, ornudun turup kütüphanısıga karap mağdı. Hiç yakı bamap sen, zerik mi kağan sen? He yak, dedi Anna, onun kendi

0: دی او ایردن.
1: گیرتسوگ دلیلنن جزا میدان پوزیسینی یقند باشلدم. او تولو مو ایسل کتاب.
0: آنا امرق آدمنن آجزلقلرغا کلم سرپ قرایدغان کلم سرشی بلن ایرنی قولتخلی ویلیب کتبخانسینن اشکی گیجی اپرب قویدی. او ایرنن کچیدی کتاب اوکمسا اخلمایدغان آدتنن بارلقنی. Hükümet hizmeti bütün vaktini ilip kessim o, ilim sahasıdaki barlık çoğun işladın xeverdar bolup turuşum kerek dep oylaydı gallıkını biletti. Onun hakiki kızıqıdı gallarının siyasi, felsefe, dini cihetdiki kitapla işkellikim o. Sen etki dair kitapla bilen hoşu yokluğum o, onun ayan idi. Şundak bolsum o, durus rakı, şu sebeplik, Karenin sənət sahasıda yüz berib turuvatqan hər qandaq çoğun işlani bilib turuşni qoldun bəmə itdi. Həm şu əqtiki kitablani oqıb turuşni özünün burci dəb bilətdi. Anna onun siyasi, pəlsəpə, dini məsələləgə pat-pat ərxil qumani qaraşladı boludu qallıqını. Ula üstüdü ızdınıdı qallıqını. Əmma sənət, poiziyə, bolub mu muzik toğırsı da Hiç ne mi bilmesi mi? Ula üstü de inik ve keskin karaşlağı iyi işkellikini mi obdan biletti. O Shakespeare, Rafael, Beethoven'la doğrusu da. Yeni ekimdeki poeziye ve muzikinin ehmiyeti üstü de pişkir yürgüzüşünü yakşı gör etti. Hem her hıl edebi ekimlani nait roşen halda türlüğe ayırıp mı çıkalaydı.
2: Bobtu, seni tanrıge tapşurdum. Dedi Anna işiknin aldığı kelgende onunga. Kütüphanının içindeki kırıslonun yeniga kalpaklık şamdan, çoğun bir stakan su koyup koyulgan idi.
3: Ben Moskva'ya xat yazıp etey.
0: Karenin onun kolunu kısıp, yeni bir qetim süyüp koydu.
3: Her halda tüz gönül, oh gönül, hizmetide netice artıp atkan adem, yakşı adem.
0: Dedi Anna özünün hücursuğu kırıp ketip etip içi de. Hüddi erini eyiple vatkan, yakş görüşke erzimeydu de vatkan bir ademnin aldı da onu akla vatkan dek kılıp.
2: Ama kulukı nemancı yuğan, nemancı gəliydi bop qağan boğuydu.
3: Yenili çeçini yasatkın üçün közüm güşündak görünüp ketip atam diya.
0: Saat 12 bolganda Anna tekçe üstelde oltırıp dolliyğa xat yazıp atatdı. Zalda birinin sapmikeş bilen eğir çamdap kelivatqanlıqını anladı. Karenin yüz kolunu yuyup bulup koltuğuda bir kitap Anna'nın aldığı kırıp geldi.
1: Uxlaylığa vaq boldı, emdi uxlaylı.
0: Dedi o gəlitili külüp qoyup. Andın Hücursuğa kirip ketti. Anna Vronskiy'nin Karenin'e qargan qarışını esige ilip, içide onun aşında qarışqa neme qıba dep oyladı. Anna yeşinip bulup Hücursuğa kirip ketti. Hazır onun çırayı da Moskva'daki çığıda közleri bilen tebessümlerde çaknap durgan uğul cilvilnişlerinin birimi yok idi. Eksiçe Yürükideki şu çağda yalqoldunup turgan otla öşken, yaki yürükinin çoŋqur bir yerlerge yoşurnıp alğandak idi.

0: Siz bilen bir can, bir ten. Bunun dinkin özem gibi siz gibi tanıştık olmaydı. Biz gibi mensup oluduğunu hapılık hem bəxtsizlik. Ya ki bəxit, çeksiz bəxt. Bunun mümkünçiliki yok deyip oylamsız.
1: Bunun dinkin bana bundak keplerini kılgıcı bulman. Biz yakşı dostladım bu öteyli bulamdı.
0: İkimizden dostup üçümüz mümkün emez. Bunu özünüz mü bilirsiniz? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünlüğü sizden kararınızı bağlı. Ben sizden pekat birli nersiye. Bunun dinkin ümit bilen yaşayım ben mu? Ya ki hesret çekip mu? Degen meseleye cevap verişinizde iltimas kılınır. Eğer her ikisi gibi bombaydı odasınız, hazırlı gipinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizgi ikinci körünmeyle koyayım
1: ben. Ben sizden yeşek koğulmakça mesmen.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: İkinci kısım. Kışının ahırlarında Şer Batıskila'nın üyüde Kiti'nin kesiligi diagnoz koyuş, davalaş planını tüzüş, kündün küngi acizleşip ketibatkan salametlikini kandak kılıp əsligi keltürüş yakıda doktorlarının kengişi boldi. Kiti'nin salametliki bahar yıkıllaşkan seri tekimi eğirleşip ketibatatdi. Aylı doktori onunğa belik yeğini buyurup baktı. Arkadın tömür maddesi, onundan kiyin kümüş nitrat berip baktı. Ama üçlü doğrunun hiç kandak ünümü bolmadı. Ahır bolmay, onunğa baş baharda çet elgi çıkıp davalangaç sayahat kılıp gelişini eğitti. Yani teki meşhur bir doktorunu mesleğetki çakırıp mı geldi? O doktor yeşi anç çoğ emez. Özü kelişken adam idi. O kelipla bimarının bütün bedenini tekşürüp gördü kallıkını eğitti. Gep arlıkı da kız balılarının uyatçallıkı yavaylık devridin kalgan bir hıl royi halet. Kıyırıp ketmegen erlerinin kızlarının tenigi yıkılışı tabi ehval dep zok bilen sözlep ketti. Onunca bu hiç kancı iş emez iken. Her günü muşundak kesel gördü iken. Şuna bu işka birer yaman niyet arlaşkan dep oylamaydı iken. Hem onu hiyalıgımı keltürmeydi iken. Kızlarının uyatçallıkını kadimki zamanının yavaylıkıdın kalgan adet deyiştim başka, yani doktorga kılıngan hakaret dep mi bilir iken. Amal yok, doktorunun diginige makul deyişki togır geldi. Çünkü doktorlarının hemmesi bir hıl mektepini pütküzgen, bir hıl kitaplarını okugan, bir hıl tibbi ilimini ügengen bolsa mı, bu meşhur doktorunu bazıla yakşı doktor emez deyişsi mi? Ama Kinez Hanım'nın öydikilleri bilen onun münasibet dairesi dikile nemişki dur onu doktorluk teknikisi pevkuladı yakşı. Kiti'nin hayatını pekat aşı doktorla kutkuzup kalalaydı dep oylaştı. O doktor Nomus'tun yergi kırıp ketkidek bulup ketivatkan Kiti'ni inçki tekşürüp çıkıp andın kolunu pakız yudu. Şu işladın kiyen Kinez bilen mehmanhanıda oltırıp paranlaştı. Kinez'nin kapakları türk idi. Yötülüp durup onun kızının kesili toğırsı da kılgan sözlerini anlap oltırattı. Kinez köygen bilgini köp, aklı uşu cahida, özü sağlam adam bolgaçka tibbi bilimlerge işenmeydi. Onun üstüge aile boyuca Kiti'nin ağırıkıga nemi sebep bolgallıkını bir şu çonkur düşünetti. Şuna doktorunun sehrivazlıkıga içi de kattık açık kiletti. Doktorunun kızının ağırkı toğırsıdaki valaklaşlarını tınşap durup, işçi de ''Kuruhtun kuruh gepseti vatkınına kara bunun'' dep oyladı. Doktor bu kere Kinezgi bolgan kemiz tişlerini zorugı besip, onun çünüş ıhtıdarının şünçlik tövellikige taqat kılıp oltırvat attı. Bu kere bilen sözlüşünün bikar işkellikini, bu öynin beşi Kiti'nin anısı işkellikini oylap, özünün önürünü şunun aldığı körsetmek için oldu. Şu arada Kinez Hanım aile doktorunu başlap mehmanhanığı kırıp kaldı. Kinez bu komediyanın özgü kançılık külkülük tuyluvat kallıkını ulağı büldürmey digen hiyal bilen gıppı da çıkıp getti. Kinez Hanım nemi kılışını bilmey özünü yoktuplu koygan idi. Kiti'nin aldı da özünü ayıplik hesapla itti. Doktor, kene bizden takdirimizde siz hal kılın. Kandaklı gepiniz bolsa dəverin. O, onundan ümit bağımı yok dep sormakçı idi. Lekin kalpıkları titirep gitip, o gepini zadılı ağızdan çıkıralmadı. Xoş. Əhval qandaq doktor?
1: Səl təxir qıp tursunuz, Kinəz xanım. Mən kəsib işim bilən azıraq məsləhətli işib olsam. Andın sizge qandaq pikir gikə girimini eytimən.
0: Undaqtı biz çıxıp turaylı mı?
1: Məyliniz.
0: Kinəz xanım uluq kiçik tınıp qoyub öydün çıxıp getdi. Doktorla on çıqalganda aylı doktori, mən o qızda tuberkulyoz yeni başlangan mekin dəp oylap qaldım. Bıraq. Şunun qoxşaş pikirlərini qorqum sırap turup bayan qılışqı başıldı. O məşhur doktor onun sözünün tügüşünü saklap turmayla özünün yuğan altın saatigi qarap qoydu.
1: Xoş. Bıraq.
0: Aylı doktori onu hürmet kılıp, gepinin kelgen yerde toktap kaldı.
1: Bilişiniz gerek ki, tuberkulyozun dastlab galetlerini baykaş, kolumuzdan kemmeydi. Öpki teşilmi güçe, hiç kandak belge bəmeydi. Ama şunun da guman kılışımız mı mümkün? Onun bazı işbadeleri şunu ispatlap durubdu. Meselen, uzukluk yetişmezlik, asallı hayat canlanış digelle. Bu yerdeki mesele, eğer o öpkü tuberkulyoz kisellik grip tarop kalan bolsa, onun ozukluğunu kattık küçeydi işte.
0: Bırak siz mi bilirsiniz, bu kıl kisellik nerva hem royicetik amılladı mı boludu? Dedi aile doktori, gep kusturup.
1: Oşo!
0: Dəb cevap bədi məşhur doktor yeni bir qetim saatigi qarab qoyub.
1: Ya uz körü ki pütübdüm o, ya ki yenili aylınıp ütüş gerek mikən?
0: Hee, pütkəndən.
1: Onda qolsa mə üyəgə 20 minut işçidili yitib bağı dək bən. Xoş, şunda qılıp bayı biz məsələ uzuqluqnu küçəydiş, nervilani tınışlandırışda didok. Bu ikisi bir-birge münasibetlik. Şuna o kız ne işki yaklımı davalaş zörür.
0: Çet elgi çıkıp davalanıp kesici o. Soru de aile doktori.
1: Mən çet elgi çıkıp davalanışkı karşı. Şununla dikkat kılın ki, eğer öpkü tuberkulyozunun dastlabki baskıcı bolsa, biz de ondak diagnoz koymadık ko? O çağda çet elgi çıkışının hiç kandak paydası yok. Moyimi ozuqluqni küçəyitiş kerak. Amma umu muvafiq bo'lish kerak. Bumus bedengi ziyan qiladi.
0: Shuning bilan u mashhur doktor Kitini soda suyu bilan davolash to'g'risidagi planini aytdi. Uning bundoq davolashni o'ttirg'o qo'yishi soda suyining har qancha ismi odamga ziyan qilmasligidan bo'lsa kerak. Aylı doktori onun gəplərini hörmət və diqqət bilən tınşap olturdu.
1: Mən turmuş adetini özgərtdiş. Boğan vəqələ yadıq geliverdiğən şəraitdin nerraq turğuzuşunu közdə tutup, çətəlgi çıxıp sayat xıp kəsim mikin digəndim.
0: Onun üstügə anısının mı şundaqıraq oyu ba?
1: Ondaq bolsa bason. Bıraq, nemis məməndalları onun ziyan yetküzüp koymasını bolatdı o. Ulanın geplirge kulak sanmışsınız mı bombaydı o. Meyli, bası basun.
0: O saati yeni karap koydu.
1: Hem de mağmısan bombaydı.
0: O şu gepni kılıpla şik karap mağdı. Meşhur doktor Kinez hanımga keselini yeni bir ketim körüp bakay dedi.
2: Ha? Yeni tekşürem siz?
0: Dedi Kitty'nin apısı çöçüp getip.
1: Ha yak. Bazı tepsilatlarını yeni bir bilip bakay deymen, Kinez hanım.
2: Ha, undak bolsa merhamet.
0: Şunun bilen onunla apısı hemra bulup Kitty'nin öyge kırdı. Kitty öyünün otursu da öğür durattı. Yadap ketken uyalgınıdın yüzüge kızıllık yugurup, ko'zlari g'alitilib parqirab qolgan edi. Doktor kirganda u teximi qizirib ketdi. Ko'zlari yoshqa to'ldi. Uningga ula devatgan og'riqi va bu xil davolashlar xuddi chekilib ketgan kuldanni qadatganga o'xshash bakmi bemana, bakmi kulkulik bilinayotdi. Yuriki par-par bo'lib ketayotdi. Ularning unga berayotgan kumulaj ham undek dorilarning uning uchun nima ahamiyati bor? Lekin

0: apısının dilini rencitelmeydi. Bulup mu apısı özünü onun aldı da ayıplik deyip durganda tekimi onda kılalmaydı.
1: Keçireyim kan kız, orındık kilip oltursunuz.
0: Doktor hecaygan peti onun aldığı kilip tomurunu tuttu. Adamını bizar kıladığan bir mıncı geplerini yeni sordu. Keti bir netçi eğiz cevap verip koyup, bir dillı cudunu tutup orundan turup getti.
2: Min apı kılın doktor, bunda kılışınızdan kılçı zörürüyt yok. Bu geplerini siz menden bir kanç ketim sorap boğan.
0: Meşhur doktor hapı bolmedi.
1: Bu mu kesellikning alameti?
0: Dedi o, neri ketkendiğin kiyin Kinez hanımga.
1: Hem de menin işim tügedi.
0: O, Kinez hanımını tolum akıllık ayal çağlap, onun aldı da han kızının kesilini ilmi yol bilen tahlil kılıp, özünün kılç paydası bolmağan suda suyu içiriş yolu bilen davalaş pikirde çın turvaldı. Çetelgi çıkış çıkmaslık meselesi ki gelgende, goya kıyın bir meselegi duş gelgendek, bir dem çonkur oyğıp etip oltırıp ketti. Bir azdın kiyin beşini götürüp, kararını ilan kılıp, çet elgi barsı boludu. Ama o yerdeki çalı doktorlarının geplerge işin işki bolmaydı. Birer işki duş gelsenla, mendin mesleğet ilanla, dedi. Doktor ketken dinkiyin, huddu çoğun bir huşallık yüzbegendek, apsi kin kinigi batmay kızının yenigi kırdı. Ketimu özünü huşal bolganğı saldı. Yakından beri o yalgandın şunda kıyapetki kırıvalıdığan bolup kalgan idi.
2: Rastavatı men apa, men nait sağlam. Eğer siz çet elgi çıkışını halısınız, boptu men mi çıkay?
0: Dedi o, bu seferge bekme kızıqı vatkan kıyapetki kırıvelip. Andın sefer tayarlıkları toğırlık azırak gepme kılıp koydu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.